0: şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Halid bin Velid'i 350 kişilik bir birlikle Cüzeymlilere gönderiyordu. Cüzeymlilere İslam'a ilişkin bilmedikleri konuları anlatacaklardı. Hazreti Halid komutasındaki birlik Cüzeymliler köyüne yaklaştı, yatsı ezanını beklediler. İslam oldukları için yatsı ezanı okurlardı. Ama ezan sesi duyulmadı. Hazreti Halid ezan okunmayışını Cüzeymlilerin Müslüman olmadıkları şeklinde yorumladı ve birliğiyle köye girdi. Köylüler bir ordu birliğiyle karşı karşıya kalınca kendilerini savunmaya başladılar. Cüzeymliler az sonra gelenlerin Müslüman olduğunu anlayınca hemen kendilerini de Müslüman olduğunu ilan etmeye, yüksek sesle dillendirmeye çalıştılar. Ama Hazreti Halid saldırı emrini vermişti. Cüzeymlilerin hakikatte Müslüman olmadıklarını, karşılarında bir kuvvet görünce korkularından böyle yaptıklarını sanıyordu. Kısa da olsa bir çatışma oluyordu. Cüzeymlilerden bazı kimseler öldürülüyor, bazıları da esir alınıyordu. Hazreti Halid esirlerin de öldürülmesini emretti. Ama bazı Müslümanlar bu emri doğru bulmuyor ve yerine getirmiyordu. Bu olayda takriben 30 kişi öldürülmüştü. Cüzeymliler köyünden biri süratle gelip olan bitenleri Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olayı öğrenince son derece üzüldüler ve "Ey Allah'ım, Halid'in yaptıklarından uzak olduğumu sana arz ederim" diye dua ettiler. Sonra da "Halid'i hiç kimse önlemedi mi?" diye sordu. Hazreti Halid İslam'a yeni girenlerdendi. İslam'ı özümseme, yeterince öğrenme imkanını elde edememişti. Yanlış yapma ihtimali vardı. Ama Halid'in birliği içinde İslam'ı derinliğine bilenler vardı. Onlar buna karşı çıkmaları gerekirdi. Tavırlarını ortaya koymaları gerekirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu öğrenmek istiyordu. Daha doğrusu bunu beklediğini vurguluyordu. Birliğin içerisinde iki mümin özellikle keskin bir tavır koymuşlardı. Bunun vahim bir yanlış olduğunu dile getirmişlerdi. Bunlar Hazreti Abdullah bin Ömer ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Hazreti Salim radıyallahu andı. Hazreti Abdullah bin Ömer ve Hazreti Salim Hazreti Halid bin Velid'le şiddetli boyutlarda tartışmışlar. Sonunda Hazreti Halid kendisinin komutan olduğunu, kendisine uyulması gerektiğini dile getirerek onları susturuyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen Hazreti Ali Efendimiz'i Cüzeymlilere gönderiyordu. Ali Efendimiz'e fazlasıyla para ve hayvan veriyordu. Öldürülen insanların diyetlerinin fazlasıyla verilmesini beyan buyuruyordu. Hazreti Ali Efendimiz Cüzeymlilere gidiyor, diyetlerini fazlasıyla veriyordu. Hazreti Halid Mekke'ye birliğiyle geldiğinde Peygamber Efendimiz'in ileri boyutlu öfkesiyle karşılaşıyordu. Peygamber Efendimiz'in bu tavrı şerefli arkadaşlarına yansıyordu. Onlar da Halid'e son derece soğuk davranıyorlardı. Yer yer de nasıl böyle bir hata yaptığını sorguluyorlardı. Bu ortamda Hazreti Halid ile Hazreti Abdurrahman bin Af arasında şiddetli bir tartışma cereyan ediyordu. Bu tartışmada Hazreti Halid Hazreti Abdurrahman'a ağır sözler söylüyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Halid'in Hazreti Abdurrahman'a ağır sözler söylediğini öğrendiğinde "Yavaş ol ey Halid, asabıma ilişme. Vallahi eğer senin Uhud dağı kadar altın olup da onun hepsini Allah yolunda harcasan, asabımdan bir kişinin verdiği bir dirhemin hatta yarısının sevabını bile elde edemezsin buyurdu. Peygamber Efendimiz yürüyen hayatın en temel çizgilerini ümmetine öğretiyordu. Hazreti Halid'in şahsında öğrettiği bir esas vardı. O esas, ümmetin öncüleri, sahabe-i kiramın ümmetin gönlündeki değeriydi. Onların değerinin kaynağında Allah'ın rızası vardı. Onların yüksek değerinin temelinde Allah'ın Resulü'nün onlara düşkünlüğüydü. Onlar önce Allah'ın rızasını kazanmışlardı. Onlar Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarıydı. Onlar Allah yolunda yardan geçiyorlardı. Onlar Allah yolunda ciğer parelerinden geçiyorlardı. Onlar Allah için vatanlarından veda ediyorlardı. Onlar Allah için başka diyarları vatan ediniyorlardı. Onlar Allah adına mallarından geçiyorlardı. Onlar Allah yolunda defalarca can pazarlarına giriyorlardı. Haliyle onlar Allah'ın razı olduğu has müminlerdi. İslam medeniyetinin temelini oluşturuyorlardı. İslam medeniyeti onların üzerinde yükseliyordu. Onlara kem gözle bakanlar olabilir miydi? Onları hafife alanlar olabilir miydi? Onları hafife almak mümkün müydü? Ama onları hafife alanların hayatlarında Allah için tırnaklarını dahi kurban edenler var mıydı? Çetin mücadelelere girenler var mıydı? Can pazarına girenler olmuş muydu? Aç kalanlar var mıydı? Mallarından verirken Hazreti Ebubekir Efendimiz'i çağrıştıranlar var mıydı? Hayatın çetin dalgalarına Allah uğrunda uğramayanlar, hayatları bin bir çetin dalgalardan geçenleri anlamaları mümkün olabilir miydi? Fil dişi kulelerden kavram mühendisliği yapanlar onların iklimini nasıl anlasınlardı? Önce değerleri bilmek vardı. Ama bu kolay değildi. O değerli uğruna ancak çetin mücadele edenler anlayabilirdi. Değerli olanları bilmeyenlerin bir değer oluşturmaları mümkün olabilir miydi? Değer bilmeyenlerin değerleri olabilir miydi? Yıkımcıların yapıları nasıl olsundu? Yıkımcıların gözünde hakikaten bir değerler dünyası olabilir miydi? Örneğin mümin olup da Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarını değersizleştirme çabasında olanların tarihi olabilir miydi? Bir tarihlerinden söz edilebilir miydi? Peygamber iklimi bile sahici bir değer olmaktan çıkarıldığında o zaman tarihi süreçte değer olabilecek ne kalabilirdi? O zaman tam bir tarihsiz toplum ortaya çıkardı. Tabii böyle bir toplum olabilirse. Buna ihtimal vermek asla mümkün değildi. Temeli olmayanların tarihleri olamazdı. Haliyle böyle yaklaşım içinde olanların bir toplum vücuda getirmeleri de mümkün olamazdı. Peygamber Efendimiz yavaş ol ya Halid buyuruyordu. Hazreti Halid daha dün İslam'la şereflenmişti. 20 yıldır İslam için nice çileli yollar yürümüş olanların henüz değerini anlayamamıştı. Efendimiz de yavaş ol ya Halid buyuruyordu. Onlar peygamber ikliminin gülleriydi. Onlar insanlığa İslam'ı götürenlerdi. Mallarını sebil etmişlerdi. Canlarını sebil etmişlerdi. Emek ne kadar mübarekti. Emek ne kadar yüksek bir değerdi. Emeğe saygı göstermeyenin kendi emeği olabilir miydi? Rahman-ı Rahim anne babaya dikkatleri çekiyordu. evlatların gündemine anne babanın değerini koyuyordu. Onların ne denli yüksek değerler olduğunu öğretiyordu. Önce sakın ola onlara öf bile demeyin buyuruyordu. Sonra onlara ağır gelecek, kıracak kelamlar etmeyin beyanından sonra onlara seslenirken kavlen kerime ikliminde olun buyuruyordu. Kavlen kerime ise hizmetçinin efendisine hitap şeklinde olmasını öğretiyordu. Onların evlatlar üzerinde hakları büyüktü. Haliyle onların değerleri büyüktü. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları ise Allah'ın dininin temelleri olmuşlardı. Onlar çelikten temeller olmuşlardı. Yahudilerin hallerini, tarihlerini okuduğumuzda sahabe-i kirama ne denli şükran duygularımız içre olsak azdır. Onları gönüllerimizin tacı yapsak azdır. Hristiyanların süreçlerine baktığımızda o zaman sahabe-i kiramın her biri gönüllerimizde tam bir destan olurdu. Onlar Allah'ın kitabını önümüze koydular. Vahyi olduğu gibi en büyük bir emanet olarak bizlere getirdiler. Onları hafife aldığımızda Allah'ın kitabına güvenle, huzurla bakmamız mümkün olabilir miydi? Onlara az da olsa bir güvensizlik duygusuyla yaklaşıldığında onların önümüze koydukları şanlı kitabımıza tam güvenle nasıl bakabilecektik? O zaman kendimizle çelişki hallerine düşmüş olmaz mıydık? Onlar kuşkusuz melek değillerdi. Onlar masum değillerdi. Onlar hata işlemezler değillerdi. Onlar hayatın başka çizgilerinde hataları olsa da ki vardır. Emanetler konusunda hata yapmaktan en yüksek bir duyarlılıkla sakınırlardı. Değil Peygamber Efendimizin talebeleri, günümüz Müslümanları bile Allah'ın kitabının bir ayetini gizleme, Resulullah'tan öğrendiği bir hadis-i şerifi arka plana atma gibi yanlış yapamayacağına göre nasıl olur da tasavvurlarda onları hafife almak gibi garabetlere düşülürdü? Burada derin bir ruhsal kriz vardı. Burada savrulan bir zihin vardı. Burada hastalıklı haller var demekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramın yüksek değerini henüz kavramamış olan Hazreti Halid bin Velid'e sesleniyordu. Yavaş ol ey Halid, ashabıma ilişme. Vallahi eğer senin Uhud dağı kadar altının olup da onun hepsini Allah yolunda harcasan, ashabımdan bir kişinin verdiği bir dirhemin hatta yarısının sevabını bile elde edemezsin buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına. Ama bizi unutma. Hatırla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, Ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür ey sevgili. Bunu unutma, hatırla ama.

Bir hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu? Şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim. Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım. Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse, hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme. Bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu, size söz verilen cehennemdir. Bugün, inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün, ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze!

kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.

Hangi yüzle geleyim sana ey Resul? Sırtımda bunca günahlar varken. Ama ne yapayım sensiz olmuyor ki. Açılsın da yollar sana geleyim. Aşıp da çölleri sana geleyim. Sana geleyim ey Resul.

kamelyam. Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan. Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan. Kamelyan.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad. Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yad. İlhamıma can geldi beraet haberinle. Müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar. Göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihadın. Par par yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları binlerle vecizen. Tarihini kutsi heyecanlarla süzerken. İlhamımı mest etti tecellayı cemalin. Fatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde. Her anı ölümler dolu tazyikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman. Sarsılmayan imanına dehşet salıyor sendeki iman. Sarsılmayan imanına düşman bile hayran.

alem senin irfanına, irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden. Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler, cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lemada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkûresi günden güne erdikçe kemale, gark olmada iç alemi en tatlı visale. Coştukça denizler gibi kalbindeki iman, bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an. Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden, davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır, vicdanları mesteyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller, yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur. Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi, hiç durmadan ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç sönmeden alemde güneşler gibi parla. Manzume-i şemsiyeyi temsil ediyorsun. Heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla, birden açılır ruhuma esrarlı bir alem, vasfeyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem.

Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün. Götürün.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

الصلوات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن

يستفزونك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahinbey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
8: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi yine kıymetli hocam İbrahim hocamla beraber yapacağız inşallah. Başta duamızla inşallah Cenab-ı Hak okuyup anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçen dersimizde 14. Leman'ın ikinci makamından birinci sırrı okumuştuk. İnşallah çok derin manalar, çok geniş manalar açılmıştı. Bugün de inşallah ikinci sırrı okuyacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lâkıbetü lil muttakin ve lâ udvâne illâ alel zâlimin ve salâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci sır: Kur'an-ı Mucizil Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahiyet, vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daim o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatiyesiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi, güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihate ediyor. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى temsildatı olmasın, ehadiyet ve samediyet-i ilahiye her bir şeyde, hususen zihayatta, hususen insanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vahidet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalpler zat akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sike-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sükkenin üç mühim uktesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet kıymetli hocam.
9: Evet maşallah, Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun.
8: Sizlerden de inşallah başlayalım. İkinci sır: Kur'an-ı Mucizil Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor.
9: Vahidiyet içerisindeki ehadiyet cilvesi. Birincisi bu. İkincisi vahidiyet içinde ukulu akılları boğmamak için. Vahidiyet içerisindeki kesret içerisinde, çokluk içerisinde insanların akıllarını boğmamak için Allah-u Teala'nın ehadiyeti, din tezahür ettiğini görmemiz gerekiyor diyor. Bu vahidiyetin geniş manasıyla baktığımız zaman vahidiyet Allah-u Teala'nın tabirlerinde ise herkese eşit davranması. Vahidiyet biraz daha. Yani herkese diyelim insan. İnsanların herkese el vermesi, göz vermesi, kulak vermesi genel itibariyle. Ehadiyet
8: bu vahidiyet.
9: Bu vahidiyet evet. Bu vahidiyetin göstergesi. Bütün insanların kulağının olması, bütün insanların gözünün olması, bütün insanların burnunun olması bu vahidiyet. Peki ehadiyet olmasa akılları nasıl boğulur bunda? Ya normal. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi şöyle oluyor hatırlarsak. Hani üstadları başka bilir ya. Hep inek deyince aklımıza dört ayaklı kuyruklu bir varlık geliyor. Ama bir de üç ayaklı bir inek doğunca. Birden hayır şaşırıyor. Aman Allah'ım. Nasıl aman Allah'ım nasıl oldu? Veya işte bakıyorsun doğuyor. Kulağı yok. Kulağı yok ineğin. Bak birdenbire akıllar şey hayret oluyor. Ya inek doğdu diyor. Normal hiç kimse hayret etmiyor.
8: Ülfet olmuş.
9: Hiç normal. Ama bir değişiklik olunca herkes aman Allah'ım bir gözler açılıyor. Bizim bir biyolog abi vardı. Bize böyle resimlerle gösterdi bir ders abi. İnsanlar embriyo hali varmış bütün canlıların ilk döllenme zamanı. Resim gösterdi. Bunlar ne dedi? Sadece resimleri gösterdi. Yani kuyruklu bütün yani yaklaşık 10-15 tane resim var orada. Küçücük küçücük minnacık. Hepsinin kuyruğu var. Hepsi aynı. Hiç ayırt edemezsin. Asla ayırt edemezsin. Hepsi kuyruklu.
8: İnsan da dahil mi?
9: İnsan da dahil. Onların biri de insanmış işte. Ha. Yani o küçücük hallerimiz içindeinki de öyle, böceğinki de öyle, kurbağınki de öyle, balığınki de öyle, insaninki de öyle. O ilk bir devre varmış işte döllemenin olduktan sonra embriyo falan diyor. Hepsi aynı. İnsan da kuyruklu. Canım o süreçte.
8: Biz insan olarak
9: ondan sonra bir resim daha arttı. Şekiller biraz değişti. Yine insanı bulamıyoruz. Olsa bir daha arttı. Hala bulamıyoruz. Dördüncü de insan biraz daha belli olmaya başlıyor. Dördüncü evre işte neyse onların. Allah Allah. Bak normalde insan bizim diyor ki bizim şu anda böyle bu şekilde doğmamıza hayret etmemiz lazım. Ana kuyruğumuz yok. Bizim buna hayret etmemiz lazım. Niye bak kuyrukluyuz başta. Lan kuyruksuz doğdu. Bizim çocuk kuyruksuz doğdu diye hayret etmemiz lazım.
8: Etmemiz lazımdı.
9: Ya ama normal işte bak okul boğuluyor.
8: Burada o bütün gösterdiği ilk slaytlarda neyi gördük? Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetini gördük. Herkese aynısını verdi.
9: Aynısını verdi. Ondan sonra vahidiyet içerisinde akıllar hep yok. Bize hiç hayret etmedik orada. Hepsi çok havasın hayvan dedik. Yani bir hayvanın küçük hali. Sonra değiştikçe özeyinde işte ahadiyete doğru inip hepsiyle ayrı ayrı tabirinize Allah ilgilenmeye başlayınca tabir yerindeyse birdenbire aa bu muydu insan? Bu insan mı oldu ya? Bak birdenbire vahidiyetten ahadiyete gittiğimiz zaman hayretimiz artmaya başladı. Değişiklik olmaya başladı. İnşallah vahidiyet içerisinde böyle akılların boğulup ülfet perdesine dalıp hiç Allah'ın tefekkürünü Allah'ın tefekkür etmekten gayri kalmasını önlemek için vahidiyet içerisindeki ahadiyeti bize gösteriyor.
8: Silvesini gösteriyor.
9: Silvesini bize göstermemiz. Şimdi böyle baktığım zaman İsa abinin yakışıklı olması, saçlarının değişik olması, bıyıklarının farklı olması. Ha, buna hayret ediyoruz. Şimdi normal herkes aynı olsa abi, herkes aynı. Herkes aynı tip. Gözler aynı, burun aynı, bütün dünyadaki insanlar. Hiç şaşırır mıyız? Şaşırmıyoruz. Ama Antep'e bir tane Çinli geliyor, görünce şaşırıyoruz.
8: Hani belki Çinlilerden ziyade böyle bizim siyahi kardeşlerimiz.
9: Daha siyahi kardeş, evet öyle diyelim.
8: Görünce hatta geçen böyle arabayla seyahat ederken baba dedi işte kızım işte yani Cenab-ı Hak evet. Yaratmış yani.
9: Bak hemen şaşırmış. Çocuğun hemen görünce alemi, bak hemen böyle alemi değişti. Bir evet. Akılları işte bunun gibi Rabbim bu şekilde ahadiyet cilvelerini görerek tefekkür etmeyi nasip etsin amin. İnşallah.
8: Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihate ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksı vasıtasıyla gösteriyoruz.
9: Allah Allah.
8: Burada örnek mi hocam?
9: Harika bir örnek. Harika örnek. Yani değil mi güneş her tarafa vuruyor. güneşin güneş olduğunun, güneşin yeryüzündeki varlığını güneş olarak
8: şunu
9: görebilmek için.
8: Şunu unutmadan hemen söyleyelim. Buyur ki abi. Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetin içindeki ehadiyeti göreceğiz bu
9: evet,
8: örnekle.
9: Evet, bu örnekle vahidiyetin içerisinde ehadiyeti görebilmemiz için.
8: Evet.
9: Güneşin güneş olduğunu, güneşin yeryüzündeki güneş olduğunu görebilmek için tabiri şey güneş kadar veya da güneşten daha büyük bir göz lazım ki onu görebilelim.
8: Görebilelim.
9: Vahidiyetini görebilmek yani her yerde tez. Güneş burada var mı? Var. Nerede güneş? Göremiyorum. Burada var mı? Yok, burada da göremiyorum. Güneş günü hani böyle bir şey ne kadar büyükse gözümüzde onu göremeyiz. Ne kadar büyük. Ama ben ondan sınırlar ne kadar büyükse
8: çıkıyor, evet.
9: Görüş alanımdan görüş alanım ne kadar geniş. Peki güneşin varlığını bizim hissedebilmemizin yöntem ve tekniklerinden tabirinse biri neymiş? Ehadiyet. Her bir şeyde ayrı ayrı güneşin tezahür ettiğini, ayrı ayrı vurduğu şeylerdeki ayrı ayrı sikkesini gördüğümüz an ehadiyet. Onlardaki tezahürünün çeşitliliği ya da her bir parlak şeyde, her bir parlak şeyin kendi istat ve kabiliyetine göre diyecek birazdan.
8: Aksisleriyle, yansıtmalarıyla.
9: Gördüğümüz an o zaman daha o zaman güneşin varlığını böyle daha aynel yakın belki de aynel yakine yakın bir hakkı yakinle kendimiz kabul etmiş olacağız.
8: Evet aynen şimdi burada da onu söyleyecek ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Bunlar da vurduğu şeylerin yansıtmaları. Sıcaklığı nasıl yansıtır, güneşin ışığını nasıl yansıtır? Herkes kendi kabiliyetince. İnsanda da bu var mı? Yani Cenab-ı Hakk'ın o aksini...
9: Abi müthiş insanda... zaten oraya geliyor.
8: Evet.
9: Yani her bir insan diyor ki, ya niye Allah-u Teala adaletim yok diyor. Niye sana imanı çok vermiş, öbürüne az vermiş, öbürüne şöyle vermiş. Benim de imanı, beni de işte evliya yaratsaydı.
8: Bunlar yansıtmalar. Ha.
9: Mübarek Allah-u Teala bütün Rahman ve Rahim sıfatlarıyla, bütün sıfatlarıyla sana da vurdu. Abdülkadir Geylani'ye de vurdu, bana da vurdu. Ama biz kendi parlaklığımız nispetinde onu gösterdik. Yani güneş şu anda vuruyor, yeşile de vuruyor. Çok affediniz, böyle bir örnek var hani çöpe de vuruyor, güle de vuruyor. Aynı güneş, ikisine de vuruyor. Çöp kendi kabiliyetine göre koku çıkarıyor. Gül kendi kabiliyetine göre koku çıkarıyor.
8: İkisine de güneş vuruyor.
9: İkisine de aynı güneş vuruyor. Güneş... İkisine de eşit davranıyor tabirinizde. İkisine de adil davranıyor. İkisine de aynı sıcaklık, aynı hararet, aynı ışınlar, aynı şeyler. Hep ikisi de aynı.
8: Herkes ama kendi içindekini yansıtıyor.
9: Bitti. Yani ahadiyeti o zaman oradaki tezahürünün ahadiyeti yine tabirinizde benim istat ve kabiliyetlerimin inkişafıyla alakadar. Tek tek ilgileniyor.
8: Evet. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetince... kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de velillahi...
9: Şimdi geçiyoruz şeye. Bu örnekti. Demek ki umum her şey kendi kabiliyeti nispetinde güneşin ışıklarını ve ısından faydalanıyor. Ya da ona göre dışarıya bir aksi oluyor. Şimdi bu böyle. Bu örnekti. Şimdi geçelim bakalım hakikatte neymiş?
8: Öyle de velillahil meselul e'la, temsilde hata olmasın, ehadiyet ve semediyet ilahiye her bir şeyde hususan zihayatta, hususan insanın mahiyeti aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor.
9: Ya, her bir insanda Allah-u Teala ahad olarak bizzat bütün hücrelerine kadar iş tabirlerinde ise inşallah temsilde hata olmaz. Velillahil meselul a'la iş görüyor tabirlerinde ise. Yani her bir şeyde bak öyle diyor ya. Peki bizim bundaki bakış açımız nasıl olacak? Bakış açımız her bir mevcudatla bizim alakadar olmamız da vahidiyete döndürür bizi. Allah-u Teala benimle ilgilenmiş. Tabirlerinde ise elimi, dilimi, gözümü, kalbimi hepsiyle ayrı ayrı. Ben bir farklı bir insanım. İşte siz farklı bir insansınız. Başkası dilimizle, konuşmamızla, ses tonumuzla, kızdığımız şeyler, sevdiğimiz şeyler, nefret ettiğimiz şeyler, duygularımız. Bak hepsi ayrı ayrı bu ahadiyetin bir cilvesi bizdeki.
8: Vahidiyet tamamını ihata ediyor.
9: Vahidiyet ne? Bizim aramızdaki ilişki. Bak bir demiş ya, insan benim bendeki oksijenin bendeki şeyi farklı. Tabirinizde etkileşimi farklı. Bendeki demir elementinin benim vücudumla olan etkileri farklı. Sendeki demir elementin sendeki farklı. Peki bunlara hadiyet ayrı ayrı. Vahidiyet ne? İkimizdeki demir elementinin de kainattan bize verilmesi, bunlara bağ kurması. Bendeki bu demir elementin kainatta da olması, sizde de olması, bu vahidiyetin bir tezahürü. Ayrı ayrı tecelli edip ayrı ayrı bir şekilde tezahür etmesi, bu da ahadiyetin bir göstergesi. Yani Allah-u Teala bu sefer bütün elementler arasında bağ kurması, bağ kurulması yine tek bir kişi tarafından olur. Tek, vahidiyet, vahidiyet tek demek. Tek bir kişi yapabilir. Tek bir kişi kainattaki demir elementini alıp milyarlarca, trilyonlarca canlının içerisine koyup hepsinde farklı farklı bir şekilde tezahür etmesine vesile olacak, yapabilecek tek kişi olabilir. Hepsi olamaz. Hani diğer dersimizde de, geçen okumuş olduğumuz derste de elma örneğinden vermiştik. Bir elmanın oluşabilmesi için toprağın, suyun, oksijenin, güneşin, güneşi hükmedebilmesi lazım. Gece de olması lazım. Ayıdan çıkması lazım. Toprağın da olması lazım. Toprağın içindeki elementlerin de olması. Bunlar bak tek bu vahidiyet.
8: Bunların hepsinin birbiriyle
9: bunların hepsinin birbiriyle alakadar olması, birbirinin yardımına koşturulması vahidiyet. Ama bunların kendi arasındaki varlığının devam etmesi, her birinin ayrı ayrı iş görmesi, bu da ahadiyeti gösteriyor. Ahadiyetin cilvesini gösteriyor.
8: İşte vahidiyet içinde ukulüp olmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için. Daima vahidiyetteki sikke-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim uktesini iraya eden Bismillahirrahmanirrahim'dir.
9: Burada nasıl oluyor da vahidiyet içinde ukulü boğmamak için ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için ahadiyeti gösteriyor bize.
8: O ülfetten kurtarmak
9: için. Kurtarmak için, değil mi? Yani her şey oluyor. Nasıl olmuş öyle diyor ya. İşte bizim dedelerimiz diyenler vardı ya, işte maymundu. İşte yok suda yaşıyordu. Sonra sudan çıktık. Kanatları süzgeçleri gitti. Yok uçuyordu, kanatları gitti. Yok işte boyu kısaydı, zıpladı nem elmayı almak için falan boyu
8: tüyleri döküldü.
9: Bak hepsi böyle vahidiyet ama hiçbir şey yok. Ama her birinin içerisindeki incelemeye giriyorlar. Bakıyor ki maymunun DNA'sı farklı. Kuşun nem oksijen DNA'ları farklı. Hepsinin DNA'ları farklı. Ha bu ahadiyete indik. Ama bunlardaki bir vahidiyet var ne? Hepsi canlı. Hepsi yiyor, hepsi içiyor. İşte hepsinin ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların giderilmesi.
8: Karşılanıyor.
9: Baktığımı böyle vahidiyet olarak baktığımız zaman bana hani akıllar boğulabiliyor işte. Ha, tamam ne olmuş işte inek sütü verdi, öbürü eti verdi. Bu da ona baktı. Böyle geldi. Yemek yediler. Yani vahidiyet. Ama hepsinin içerisine girip de akıllardaki tefekkürü artırmak, Allah'ın insanlara karşı, tabi insanlarla insanların Allah'a karşı olan bağını kuvvetlendirmenin bir cilvesi olarak da demek ki bize ahadiyeti veriyor. Bu da yine nereden geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl biri? Tek olan, Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman ve Rahim olan Allah olunca vahidiyet ve ahadiyetin tecellisi azami derecede insanlar görebiliyor. Rahman ve Rahim olan Allah vahiddir, ehaddir. Hem vahiddir, hem ehaddir, hem Rahmandır, hem Rahim'dir, hem de tek olur. Başka bir şey işin içine karıştığı zaman Allah korusun, bütün işler birbirine giriyor. Hani şey diyor ya, bir köy muhtarsız olmaz. Bir yine bir tane olur. Bir köyde bir tane muhtar olur. İki tane olsa karışıyor.
8: Hani böyle kendi yaptığımız işlerden dem vurabiliriz. Böyle organizasyonlar yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan derken. Yani herkesin farklı bir görevi olmalı ki. Çünkü bir kişi herkese hepsine yetişemiyor. Biri bilmem işte mikrofonu getirmeli. Biri işte oradan ses sistemini, biri ortamı hazırlamalı. Biri kitapları getirmeli. Biri işte o insanları çağırmalı. Yani bunların hepsini bir araya getirmek için birçok insanın olması lazım ve onların hepsinin ayrı ayrı vazifelerinin olması lazım. Bunları yaparken de çok ciddi karışıklıklar oluyor. Bazen yapanlar eksikler oluyor, unutuluyor işte. Ama demek ki bir tane olsa ve bunların hepsine hakim olsa bir anda hepsini çok kolaylıkla ve rahatlıkla yapabilir.
9: Diğer derste size arz etmiştim. Kün emriyle bir anda. İşte Allah-u Teala'nın hani bizim üniversitede bir hocamız vardı. Eski Türk Edebiyatı dersimize girerdi abi. Dersi cuma namazından sonra, tam böyle bir cuma dersi oluyordu sanki sohbeti. Eski beyitleri falan açıklıyordu. Bir beytinde şöyle bir mana geldi. Fuzuli'nin miydi? Kim beytini açıklarken dedi ki, işte şu cennet cennet dedikleri birkaç kuyruğu birkaç şey. O mana Yunus'un. Dedi ya dedi, gençler dedi, bir şey diyeceğim. Cehennem nedir sizce dedi. Biraz konu haricinde çıkıyoruz ama cehennem nedir sizce dedi. İşte kimisi işte günahlardan yanmak, işte kimisi dedi kaynar kazanlar, kimisi dedi irinler falan filan. Yok yok, öyle bir şey değil dedi. Bence dedi en büyük cehennem, cennete girdik. Cennete girdik bak. Cennete girdik. Allah'ı görmek istiyoruz hepimiz. Allah'ı görmeyi arzu ettik. Ve Allah dedi ki ben senden görüşmek istemiyorum.
8: Buna şöyle bir örnek verebilir miyiz? Dünyadaki insanlar için belki biraz daha akıllara yaklaştırırız diye. Cenab-ı Hakk'ın en büyük, belki de ahiretin en büyük azaplarından bir tanesi, Cenab-ı Hakk'ın kullarına buğz etmesi.
9: Evet.
8: Kendinden uzaklaştırması. Hani diyor ya, bir baba evladı böyle yanına gelir de şefkatine sığınmak ister ama baba elinin tersiyle o evladını iter, böyle gönderir. O evlattaki o psikolojiyi bir düşünün bakalım, o nasıl olurdunuz? Evet. Siz bunu yaşasanız nasıl bir hal içerisinde olurdunuz? Cenab-ı Hakk'ın da kullarına buğz etmesi, kendinden böyle uzaklaştırması cennet mennetle giderilecek bir şey değil yani.
9: Değil, evet. Değil mi? İşte bunların hepsini bizim, ukulün boğulmaması, akılların vahidiyette boğmayacağız. Vahidiyette akılları boğmayıp, ehadiyete inip, hani diyor, en büyük ibadetler, farzlar yapıp, akabindeki en büyük tefekkür. İmanımızın inkişafının en büyük zembereği tefekkür.
8: Tefekkürün, bazen diyor ya Efendimiz, bir saatlik tefekkür.
9: Çok güzel.
8: Belki de bir yıllık ibadetin yerine
9: geçiyor. Bir yıllık nafil ibadetten daha hayırlıdır
8: nafil
9: diyor.
8: Nafil ibadetin yerine geçiyor.
9: Bir yıllık daha, bir yıl, bir kişi kalksa bir yıl gece namazı kılsa, bir kişi de otursa bir saat tefekkür etse ondan daha hayırlı.
8: Allah Allah.
9: Uykusu da kaçmıyor, her şey yerinde. Bir saat oturup tefekkür edecek.
8: Tabii bunları ihlaslı, halisane yapmak.
9: Bu, tabii öyle burada anlatılıyor ya, işte o ahadiyetin cilvelerinin tek tek tezahürünü bütün her şeyde görerek, inşallah böyle ağaçtaki tezahürü, işte çiçekteki tezahürü, hani böyle eline taşlar almış Resulullah Bismillah demiş, zikre başlamışlar. İşte ağaç, şimdi bunları belki o seviyeye yakın bir tefekkür, belki o mana şey olmaz da, o seviye, taşların Bismillah demesi, üstadları da bunu vermiş. Yani böyle bir ağaç nasıl Bismillah der, at birinin sözü başka bir yerde oku.
8: Kendi
9: böyle
8: haliyle.
9: Tabii böyle.
8: Bazen hatta böyle o kendi lisanı haliyle insanlar bile anlayabiliyorlar. Hani o kedilerin mırmırları böyle ya, evet, Rahim, Rahim, Ya Rahim der gibi. Bazen kendi lisanımıza yakın söylediklerini bile görebiliyoruz. Bazı hayvanların direkt söylediklerini de görebiliyoruz yani.
9: O da işte vahidiyet okulu boğmamak için Allah bir tane, evet, gönderiyor. Bir iki tane ahadiyet. Bir iki tane gönderiyor. Bak, evet, böyle de söylesem söyletirim.
8: Söyletebilirim.
9: Siz duyun. Siz dikkatli etseniz. İşte bu aslında hani bir tane aslan çıkmıştı böyle. Allah Allah diye bağırıyor.
8: Evet.
9: Aslında diyor ki bütün aslanlar böyle bağırıyor. Siz bunu duyuyor. Aslında hepsini de duymaya çalış. Hepsi bağırıyor. Bütün hayvanlar bağırıyor. Kedilerin mırmırları Ya Rahim Ya Rahim. Aslında hepsi Ya Rahim. Ya Rahim olmasa zaten rızık olmaz. Ya Rahim olsa zaten şafi ismi tecelli etmez. Ya, bunların hepsi Ya Rahim zaten. Yani gözümüzde Ya Rahim zaten bunların hepsi. İşte Ya Kerim. Yani Ya Kuddüs. Ya Kuddüs olmasa biz zaten, yani en basitinden banyo yapamayız Kuddüs olmasa yani. Temizlik
8: olmasa.
9: Yani bu temizlik yapıyorken Ya Kuddüs, işte Ya Kuddüs bu. Yani daha kedinin, hani diyor ya, kedinin kafasını temizlemesi, işte sineğin gözünü temizlediğini görmemiz.
8: Kudüs isminin dünyadaki tecelli.
9: Cezayir yani. Evet. Yağmur yağıyor. Yani kainat Ya Kuddüs çekiyor.
8: Hatta
9: ne
8: yani
9: duy işte
8: şimdi
9: bunu yani.
8: Bu son zamanlarda böyle bir salgın falan oldu. Çünkü niye diyoruz ki ya, işte rahmet gelmedi.
9: Değil mi?
8: Cenab-ı, evet, Hakk'ın rahmeti gelseydi belki bu kadar şey olmazdı. Bak, temizleme özelliği Kudüs'ün. Evet.
9: Günahlardan temizlenmek. Yani tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah demeye başladığımız an, işte tamam, Kudüs başladı. Kudüs isminin tecellisi geldi. Orada tezahür etti. Yani çok önemli abi benim nazarımda. Böyle diyelim ki hasta olduk. Hasta olmak çok müthiş bir şey. Niye? Aslında Allah-u Teala'nın Şafi isminin orada tecelli etmesine vesile oluyorum ben. Allah-u Teala'nın Şafi ismi geliyor orada, cisimleşmiş olarak tabii beni tedavi ediyor.
8: Orada da işte ehadiyeti çok yakın.
9: Ha tabii. Tabii ehadiyetin zaten cisimleşti.
8: Dua ederken
9: ahadiyetin
8: normal zamanlardaki duamızla o zamandaki dualarımız bir değil.
9: Olmuyor, değil mi? Evet. Ya Kuddüs, Yani biz temizlik yapıyorken, tıraş oluyorken, banyo yapıyorken, ne bileyim işte evimizi temizliyorken, paltomuzu silkeliyorken vesaire, o anda Allah-u Teala'nın Kuddüs isminin orada tecelli etmesine vesile oluyoruz. Tecelli etmesinin sebebi biziz. Kuddüs isminin cisim, tabiri ise cisimleşmiş hali bizim yaptığımız o iş işte, işte o işlem yani. Onun için Rabbim işte bunlar da hepsi nereden geliyor? O kulun vahdiyette boğulmayıp ahadiyetin içerisinde gidip Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim
8: tefekkür
9: etmek. Bismillahirrahmanirrahim'i tefekkür etmek çok güzel. Evet, Allah razı olsun abi. Rabbim inşallah istifademizi yazarsınız.
8: Allah razı olsun kıymetli hocam. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun, ebeden razı olsun inşallah. Cenab-ı Hak, yine her zamanki duamız, Cenab-ı Hak okumayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip etsin. Amin, önce inşallah. Kendi nefsimizden başlamak amin, üzere amin. İnşallah. Dualarla kalın inşallah. Kıymetli Allah dostlar, bugünkü dersimizi de bitirdik. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru du'a'ahum ve da'vana elhamdülillahi rabbil alamin lillahi'l ta'ala'l fatih.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
10: Özbal Boya günün sözünü sunar.
11: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

yani bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacila, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahinbey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'eluke bi esmaike ya kâşifu ya fârid, ya fâtihu ya nâsir, ya dâminu ya âmir, ya nâhi ya recâ, ya murtecâ, ya azîmer recâ. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
9: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
8: Ya.

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhire. Ya ilahe kulli şeyin vesâni'ah. Ya râzık kulli şeyin ve hâlikah. Ya fâtir kulli şeyin ve melîke. Ya kâbid kulli şeyin ve bâsitah. يا مبدئ كل شيء ومعيده يا مسبب كل شيء ومقدره يا مربي كل شيء ومدبره يا مكور كل شيء ومحوله يا محيي كل شيء ومميته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in. Ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. Ya men la yulhihi kavlun an kavlin. Ya men la yughallituhu su'alun an su'alin. Ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin. يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

0: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجيز بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Birbirinize de girmeyin ki maneviyatınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin.

Sen ben desin Nefrat, aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih o bizim eştiğimiz kanlı harabe, saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayi, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayır umuyorduk. Bizler ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir, binlerce musibet yine haip, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüver.

mefahirdi senin her adımın. Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın. Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit. Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle Meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın iki üç damla kanı? Ah Meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan üç kişinin, beş kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavme esaret zede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah. Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden üç beş alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğu.

kovunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yön söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkârım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem. Yalnız aczimin giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar. Oku şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Camius Sagir adlı hadis kitabından İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu, derlemiş olduğu hadis kitabından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve hepimize de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin ve kolay kılsın. Çünkü sünnet-i seniyye hayat demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an'ın yaşayış şekli demektir. Bu nedenle hadisi şerifleri iyi bildiğimiz zaman, iyi anladığımız zaman ve onlarla güzel bir şekilde amel ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'le amel etmiş, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlamış, daha iyi kavramış, onun pratik hayata işleyişini, ameli safhaya dökülmesini görmüş ve bir fiil kendimizde yaşamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Bu nedenle Allah-u Teala bizleri sünneti iyi anlayan, kavrayan ve güzel bir şekilde amel eden kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bil buraki. Bana burak getirildi. Bize burak verildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Neymiş o burak? Ve huve dâbetun, bir hayvandır, bir canlıdır ki ebyadu, beyazdır. Tavilun, böyle de uzundur. Yadavu hafirahu inde münteha tarfihi. O bir adımını attığı zaman ta gözün en ucra köşesi nereye ulaşıyorsa, bir göz en uzak mesafeyi görebiliyorsa, o da ayağını oraya kadar atabiliyordu. Bu kadar hızlı bir varlık. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mucizeleri var. En büyük mucize Kur'an. Kur'an mucizesi. Mucize ne demek? Adı üstünde, aciz bırakma. Hani dilimizde vardır, kullanılıyor, Arapçadan geçmiştir. Aciz kalma, çaresiz kalma. İşte peygamberler Allah tarafından verilen bu harikulade haller vasıtasıyla onlara karşı çıkanları, inanmayanları aciz bıraktıklarından dolayı buna mucize ismi verilmiş. Harikulade olaylar, yani olması aklen mümkün olmayan olayların oluşmasına ne diyoruz? Mucize diyoruz. Bu peygamberlerde olduğu zaman buna mucize olarak isimlendiriyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu son kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha başka mucizeleri de vardır ki bunlardan en büyüğü de İsra ve Miraç olayıdır. İsra olayı nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. Allah-u Teala bu surenin ilk ayetinde diyor ki, hani o olayı anlatmak için, bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah. Niye? Orada bir kısım ayetlerini göstermek için. O etrafını mübarek kıldığı o güzel beldeye, o Mescid-i Aksa ve etrafını götürmek ve orada bir kısım ayetlerini, işaretlerini, izlerini göstermek için oraya götüren Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Hiçbir eksiği yoktur. Allah güç, kudret sahibidir, kuvvetlidir ve Allah-u Teala'nın her şeyi de gücü yeter. Bu olaya da gücü yeter. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o kulunu bir gece alıyor ve ne yapıyor? Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürüyor. İşte bu olaya biz ne diyoruz? İsra olayı. Yani gece yürüyüşü manasına geliyor. Kudüs'e geldikten sonra Uruç dediğimiz yükselme olayı, Miraç olayı da buradan oluşuyor. İşte İsra ve Miraç ikisi birbirine girmiş vaziyette, ikisi birbirini tamamlar vaziyette. Daha çok belki halkımız arasında Miraç gecesi olarak da adlandırılıyor. Biliyorsunuz Recep ayının 27. gecesi. insanlarımız o geceyi, önemli bir gece, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir mucize olduğundan dolayı birçok şeyleri de Peygamberimiz görmüş, o işaretleri, alametleri görmüş ve onu da ümmetine anlatmış. Ondan dolayı ne yapıyoruz? O gece bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Daha önemli olduğu için ibadetlerle, dualarla o geceyi anarak bu geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o geceyi ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Nasıl gitti, nasıl geldi? Allah-u Teala İsra suresinin 1. ayetinde sadece bu kadar açıklamayla yetiniyor. Tabi Necm suresinde de bu konuyla ilgili bilgiler var. Ama nasıl olduğunu, nasıl gidildiğini kim anlatıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O ayetleri gören, o işaretleri gören, bir müşahede hepsini yaşayan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da ümmetine bunları anlatıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana Burak verildi. Öyle güzel bir hayvan ki, böyle beyaz bir hayvan, uzun bir hayvan ve de çok hızlı, bir adımını attığı zaman ta gözün en uzak noktasına kadar götürebiliyor. Şimdi belki o dönemin insanları bunu daha da garipseyebilirler ama günümüzde mesela uçaklar var, füzeler yapılmış ki insanlar ta uzaya gidebiliyorlar. Yani dünyayı da aşıp uzaya kadar da gidebiliyorlar. Böyle bir durumda böyle bir mucizeyi inkar etmek de akıl kârı değildir artık. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Veya uçaklara biniyoruz. Çok uzun mesafeleri çok kısa zamanda alabiliyoruz değil mi? 15 saat, 20 saat şu andaki karayoluyla devam edecek mesafeleri 1 saat, 1,5 saat ve en fazla 2 saat gibi bir sürede alabiliyoruz ki bunlar da nedir? Olabilecek şeyleri Allah-u Teala önceden ne yapmış? İnsanlara haber vermiş. Mesela Allah-u Teala Nahl suresinde böyle işte sizin bilmeniz için develer, katırlar, atlar yarattık diyor. Ve daha da diyor sizin bilmeyeceğiniz, bilmediğiniz daha neler yaratılacaktır diye buyurmak suretiyle ileriye dönük bizlere misaller veriyor ki işte daha sonraki dönem biliyorsunuz trenler oluşmuş, uçaklar oluşmuş, daha da helikopterler yapılmış, işte uzaya gidecek füzeler yapılmış, birçok şeyler yapılmak suretiyle Allah-u Teala ne yapıyor? Ta o dönemden bazı şeylerin haberini vermiş oluyor. Bu da tabii Kur'an'ın bir mucizesi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a biniyor. Burak'la birlikte nereye kadar geliyor? Ta Mescid-i Aksa'ya geliyor. Ve öyle de geliyor ki hiç hayvan onları sarsmıyor. Öyle bir sarsılma da göstermiyor. Ne Cebrail aleyhisselam ne de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sarsılma göstermiyor. Bundaki hikmet nedir? Bir insana önem ve ihtiram verme, ona hürmet etme, ona saygı göstermenin bir işaretidir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Değil mi? Her türlü noksanlıklarda münezzehtir diye zaten sure başlıyor. İsteseydi Allah-u Teala bir anda kulunu alır oraya götürebilirdi. Fakat ne yapıyor? Ona bir hürmet gösterir. Ona bir saygı, onun değerini yüceltmek için böyle bir merasim tertip ediliyor. Onu almaya özel bir binek gönderiliyor. Bizzat Allah'ın elçisi olan Resulullah'ın vahyi getiren melek ona eşlik ediyor, o onu alıp geliyor ve bu şekilde ne yapıyor? Bir ihtiram, bir güzellik, ona saygı, hürmet gösterilerek alıyor, getiriliyor. Şimdi diyelim siz bir misafir davet ettiğiniz zaman onun kapısına güzel, iyi bir araba gönderseniz, ona hizmet edecek yanına birini sunsanız, onu evinize kadar alıp getirseniz, evinizde de ona güzel ihtiram, saygı gösterseniz ne olur? Daha kıymetli değil mi? İşte Allah da Resulüne, Habibine böyle bir güzel ihtiram gösteriyor, saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor ve bu şekilde ona güzel güzel nimetler sunuyor. Burak, biliyorsunuz Peygamberimiz diyor bana Burak verildi diye hadis-i şeriflerde var. Bazı kayıtlarda daha önce bu Burak'a Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer validemizin de bindiği bir kısım siyer kitaplarında kaydediliyor ki Hazreti İbrahim Mekke'ye geleceği zaman, biliyorsunuz Mekke o zaman boş bir arazi, kimse yok, insanlar yaşamıyor. Ne yapıyor? Oraya Burak'ın sırtında geliyor. Üçü birlikte Hazreti İsmail aleyhisselam, Hazreti Hacer aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam beraber geliyorlar Bu yüzden daha önce de bazı peygamberlerin de Burak'a binmiş olduğu rivayetleri var. Özellikle de Hazreti İbrahim'in Burak adlı o bineğe bindiğine dair rivayetler var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hatta eteytu beytel makdis. Biz Beytül Makdis'e geldik. Nereye? O Kudüs'e geldik. Niye? Her türlü ayıptan arınmış, güzel olmuş bir ev. Allah'ın evi. İlk önce nere kurulmuştur? Kabe, Beytullah. Ondan sonra da Mescid-i Aksa yapılmıştır yeryüzünde. Hadis-i şeriflerde ikisi arasındaki sene farkının 40 yıl olduğunu gösteren hadis-i şerifler var. Oraya geldik de diyor Peygamberimiz ve futihat li abbabus sema, bize gök kapıları açıldı. Ve ra'aytul cennete ve nar, ben cenneti ve ateşi, cehennemi gördüm, bize gösterildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Ve değerli kardeşlerim, İsra'yı iyi tetkik edebilmek için Burak hadisini çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani çünkü bu hadisi şerif, şu andaki okuduğumuz hadisi şerif bize ne yapıyor? Böyle güzel bir düşüncenin prensibini veriyor. Akıllıca düşünmemizi gösteriyor. Burak, berkten gelir Arapça. Şimşek diyoruz ya, yıldırım. Ne olur? Hem süratlidir hem de ortalığı böyle bir anda aydınlatır. İşte bu hayvanın böyle güzel ve ihtişamı olması, renginin güzel olmasından dolayı bu ismin verildiği de söyleniyor. Veya işte böyle şimşek çok hızlıdır ya, birden böyle hani göktedir, bir anda yerdedir. Ortamı da birden aydınlatır. Bu nedenle, bu hızlılıktan dolayı ona bu isim de verilmiş olduğu belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, boyu merkepten büyüktü diyor. Katırdan da küçük bir hayvan ki ayağını gözünün gördüğü yerin son noktasına atıyordu, basıyordu diye bu şekilde anlatıyor. İşte şimşek ve elektrik olduğu için ne yapıyor? Bu hayvanın süratini anlatıyor. Ne kadar süratli bir şekilde gittiğini anlatıyor ki İsra'nın suretini böyle bir dereceye kadar düşünmek ve böyle bir nakliye vasıtası üzerine binenin elektrikten etkilenmeyerek hiç sarsılmaksızın tam bir sükunet içerisinde, huzur içinde o uzun mesafeyi kat edebileceğini böyle biz düşünebiliyoruz. Değil mi? Bizim önümüzde bugün birçok işte trenler var, hızlı trenler var, uçaklar var. Bu şekilde biz de ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bunları da böyle düşünmüş oluyoruz. İşte Burak ve Miraç vasıtalarının özel olarak tahsisine bir hikmet yönü de budur. Yani ufkumuzu açıyor. Yer, zaman, hareket, ruh nitelikleri bazı meselelerin mahiyetiyle ilgili bulunan ve Yüce Allah'ın kudretinin en büyük ayetlerinden olan Miraç mucizesi üzerinde düşünmek aklın anlayış ölçüsünden çok yüksektir. Onun için demişlerdir ki o Miraç nitelendirilemeyecek kadar da yücedir. Bu konuda şundan başka ne söylenebilir ki? O her şeye gücü yeten ve sevendir ve hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Böyle güzel bir şekilde yaratmış olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dostunu ziyaretine davet etmiş Allah-u Teala. Meleklerinin ileri gelenlerinden en büyüklerini göndermiş. Cibril binitinin özengisini, Mikail de yularını tutmuş. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Nihayet öyle bir sınıra kadar varmış. Sonra da noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, Yüce Rabbimiz dilediği şekilde o işi kendisine üstlenmiş. Şimdi o Allah'ın dostuna uzun gelecek mesafe ve nurlu cesedine engel olacak hangi cisim düşünebileceğiz ki? İşte Necm suresinde de belirtildiği gibi Allah Resulü böyle yükseldikçe yükselmiş ve Miraç olayında biliyorsunuz birçok ayetler gösterilmiş. Cennetin vasfı, kimler cennette olacağı gösterilmiş, cehennem gösterilmiş, cehennemde kimler bulunmuş, hangi günahlardan dolayı cehenneme girmişler, bunlar Peygamberimize gösterilmiş. Peygamberimiz de geldiğinde ümmetine bunları anlatmış. şunları şunları yapanlar cennete girecek, şunları şunları yapanlar cehenneme girecek diye buyurmuş. Ve biliyorsunuz Peygamberimiz bir hadis-i şerifte siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız diye buyurmak suretiyle orada gördüklerinin etkisiyle ne görmüşse onun etkisini ne yapmış? Ümmetini anlatmaya çalışmış ki daha da hani bir insanın bir şeyi bir müşahede görmesi var, bir de haber yoluyla alması var ki Allah-u Teala peygamberine her şeyi bizzat göstermiş ve peygamberimiz de onları görmüş ve gördüklerinin bir kısmını da ümmetine bu şekilde anlatmış. Biz ümmet olarak da böyle bir mucizeye sahip bir peygamberin sözüne uyacağız, sünnetine uyacağız ve bize gaybi haberleri olan bu haberleri, mucize olan bu haberleri de güzel bir şekilde anlayacağız, kavrayacağız. Bizim ders almamız için, manevi aleme girebilmemiz için, o keşif alemine girebilmemiz için de Peygamberimiz bunları bizlere anlatmış. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yüreğimde öyle bir sevgi var ki, anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü yani

0: evimize. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar. Bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler. Şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar bir vat ileriydi, kapıcılar konarıydı. Gel gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala, seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz.

Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun.

Sele, karşı durulmaz, cereyan sine çak, varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anlamadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhimak? Dehşeti maziyi getir yadına, kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları hakkı ubüvvet de bu caniliğe. Doğru mudur yeis ile olmak tebah? Yok mu gelip gayrete bir intibah? Beklediğin supu kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun sabah. Gözleri maziye bakan milletin ömrü temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli dikmiş huda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden kan dökerek almalısın merdi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir hakkımı vermem diyen.

Ayrılış günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere. En son o ayrıldı. Haykırdım, tutamadım kendimi. Uzaklara gitme diye. Ey benim iki gözüm, canım, kesibe mutlaka uğra. Yönel Lala tepesine doğru ve yelemlem sularını ara. Çünkü en iyi bildiklerin yaşıyorlar orada. Orucumu, haccımı, umrelerimi, bayramlarımı, her şeyimi feda ettim ben onlara. Unutamam hiçbir zaman ne Mina'daki ne Muhassap'taki o güzel günlerimizi. Ne Zemzem'de içtiğimiz suları, ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri. Onların muhasabı benim kalbim şimdi. Ey develerin sürücüsü, eğer uğrarsan bir gün Hacire, durdur hayvanları biraz, bir selam ver. Çünkü öyle özlemişler ki seni, dönmüşler çılgına. Dağdı, rebabı ve Zeynep'i bağır orada. Hindi, Selma'yı ve Lübna'yı bağır ve dinle aynı anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysa ki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları ince ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok, ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur. Ağla şimdi bu harabelere. Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde.

Tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri. Tavaf ediyor güzel kızlar, cinler, melekler, dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar işte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, Lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, En Naka'da yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum, yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle sevda.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem, şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem, yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini.
kaçar aydınlıktan, hastadır gözüm.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kim? Şimdi düşünürüm senden ne kaldı? Gönlümde hatıran kara hal kim? Beni boya başa yetirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana benden. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım, beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm, söyle nasıl uyutayım seni men bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır, bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem, kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin, ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün 7'in oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım, o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem. Annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi.
torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerim. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim.

Dupduru bir derinlikle yollardadır sular. İçinde varlığa erdiği yerden duygular. Yüz sürer yerlere, sürer, kıvrım kıvrım akar. Bir gözü bulutta, diğeri ummana bakar. Huslat şevkiyle çağlar, çağlarken de tüllenir. Bir tatlı musiki ki duyanlar meşelenir. Köpüren dalgacıkları okşar geçer rüzgar. Bir ivme neşvesiyle soluklanır dalgalar. Vurur başını taştan taşa, hicranla yanar. Süzülüp göğe yükseldiği günleri arar. Bir tül gibi yırtılır her aşılmaz tümsekte. Akseder çığlıkları etrafa perde perde. Koşar binlerce defa arınarak havzına. Ses katar çevre onun

Ermek için deryaya hiç durmaz, çağlar coşar. Bu coşkun sevdayla ne aşılmazları aşar. Şevkle şiirler sunar sesten, sözden azade, çevreye büyüler salar, aktığı her yerde. Su ufkunda her zaman bir teselli duyulur. Gönül bu tesellide aradığını bulur. İsler su çağıltılarıyla sükuna erer. Toprak ufkunda su, insan ufkunda peygamber. Cennet gibi yeşerir uğradıkları her yer. Hem vuslatı, hem aşkı suymuş.

Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma. Hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma. Dalalettir. Kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim. Eyvah, kimden kime şekva edeyim? Ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam. Sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala-yadır. Səlat və səlam Peyğəmbər Efendimizə, şərəfli ailəsinə və şərəfli arkadaşların üzərinə olsun. Sevgili qardaşlarım, Peyğəmbər Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Halid bin Velid'i 350 kişilik bir birliklə Cüzeymlilere gönderiyordu. Cüzeymlilere İslam'a ilişkin bilmedikleri konuları anlatacaklardı. Hazreti Halid komutasındaki birlik Cüzeymliler köyüne yaklaştı, yatsı ezanını beklediler. İslam oldukları için yatsı ezanı okurlardı. Ama ezan sesi duyulmadı. Hazreti Halid ezan okunmayışını Cüzeymlilerin Müslüman olmadıkları şeklinde yorumladı ve birliğiyle köye girdi. Köylüler bir ordu birliğiyle karşı karşıya kalınca kendilerini savunmaya başladılar. Cüzeymliler az sonra gelenlerin Müslüman olduğunu anlayınca hemen kendilerini de Müslüman olduğunu ilan etmeye, yüksek sesle dillendirmeye çalıştılar. Ama Hazreti Halid saldırı emrini vermişti. Cüzeymlilerin hakikatte Müslüman olmadıklarını, karşılarında bir kuvvet görünce korkularından böyle yaptıklarını sanıyordu. Kısa da olsa bir çatışma oluyordu. Cüzeymlilerden bazı kimseler öldürülüyor, bazıları da esir alınıyordu. Hazreti Halid esirlerin de öldürülmesini emretti. Ama bazı Müslümanlar bu emri doğru bulmuyor ve yerine getirmiyordu. Bu olayda takriben 30 kişi öldürülmüştü. Cüzeymliler köyünden biri süratle gelip olan bitenleri Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam olayı öğrenince son derece üzüldüler ve "Ey Allah'ım, Halid'in yaptıklarından uzak olduğumu sana arz ederim" diye dua ettiler. Sonra da "Halid'i hiç kimse önlemedi mi?" diye sordu. Hazreti Halid İslam'a yeni girenlerdendi. İslam'ı özümseme, yeterince öğrenme imkanını elde edememişti. Yanlış yapma ihtimali vardı. Ama Halid'in birliği içinde İslam'ı derinliğine bilenler vardı. Onlar buna karşı çıkmaları gerekirdi. Tavırlarını ortaya koymaları gerekirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu öğrenmek istiyordu. Daha doğrusu bunu beklediğini vurguluyordu. Birliğin içerisinde iki mümin özellikle keskin bir tavır koymuşlardı. Bunun vahim bir yanlış olduğunu dile getirmişlerdi. Bunlar Hazreti Abdullah bin Ömer ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Hazreti Salim radıyallahu andı. Hazreti Abdullah bin Ömer ve Hazreti Salim Hazreti Halid bin Velid'le şiddetli boyutlarda tartışmışlar. Sonunda Hazreti Halid kendisinin komutan olduğunu, kendisine uyulması gerektiğini dile getirerek onları susturuyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen Hazreti Ali Efendimiz'i Cüzeymlilere gönderiyordu. Ali Efendimiz'e fazlasıyla para ve hayvan veriyordu. Öldürülen insanların diyetlerinin fazlasıyla verilmesini beyan buyuruyordu. Hazreti Ali Efendimiz Cüzeymlilere gidiyor, diyetlerini fazlasıyla veriyordu. Hazreti Halid Mekke'ye birliğiyle geldiğinde Peygamber Efendimiz'in ileri boyutlu öfkesiyle karşılaşıyordu. Peygamber Efendimiz'in bu tavrı şerefli arkadaşlarına yansıyordu. Onlar da Halid'e son derece soğuk davranıyorlardı. Yer yer de nasıl böyle bir hata yaptığını sorguluyorlardı. Bu ortamda Hazreti Halid ile Hazreti Abdurrahman bin Af arasında şiddetli bir tartışma cereyan ediyordu. Bu tartışmada Hazreti Halid Hazreti Abdurrahman'a ağır sözler söylüyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Halid'in Hazreti Abdurrahman'a ağır sözler söylediğini öğrendiğinde "Yavaş ol ey Halid, asabıma ilişme. Vallahi eğer senin Uhud dağı kadar altın olup da onun hepsini Allah yolunda harcasan, ashabımdan bir kişinin verdiği bir dirhemin hatta yarısının sevabını bile elde edemezsin buyurdu. Peygamber Efendimiz yürüyen hayatın en temel çizgilerini ümmetine öğretiyordu. Hazreti Halid'in şahsında öğrettiği bir esas vardı. O esas, ümmetin öncüleri, sahabe-i kiramın ümmetin gönlündeki değeriydi. Onların değerinin kaynağında Allah'ın rızası vardı. Onların yüksek değerinin temelinde Allah'ın Resulü'nün onlara düşkünlüğüydü. Onlar önce Allah'ın rızasını kazanmışlardı. Onlar Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarıydı. Onlar Allah yolunda yardan geçiyorlardı. Onlar Allah yolunda ciğer farelerinden geçiyorlardı. Onlar Allah için vatanlarından veda ediyorlardı. Onlar Allah için başka diyarları vatan ediniyorlardı. Onlar Allah adına mallarından geçiyorlardı. Onlar Allah yolunda defalarca can pazarlarına giriyorlardı. Haliyle onlar Allah'ın razı olduğu has müminlerdi. İslam medeniyetinin temelini oluşturuyorlardı. İslam medeniyeti onların üzerinde yükseliyordu. Onlara kem gözle bakanlar olabilir miydi? Onları hafife alanlar olabilir miydi? Onları hafife almak mümkün müydü? Ama onları hafife alanların hayatlarında Allah için tırnaklarını dahi kurban edenler var mıydı? Çetin mücadelelere girenler var mıydı? Can pazarına girenler olmuş muydu? Aç kalanlar var mıydı? Mallarından verirken Hazreti Ebubekir Efendimiz'i çağrıştıranlar var mıydı? Hayatın çetin dalgalarına Allah uğrunda uğramayanlar, hayatları bin bir çetin dalgalardan geçenleri anlamaları mümkün olabilir miydi? Fil dişi kulelerden kavram mühendisliği yapanlar onların iklimini nasıl anlasınlardı? Önce değerleri bilmek vardı. Ama bu kolay değildi. O değerli uğruna ancak çetin mücadele edenler anlayabilirdi. Değerli olanları bilmeyenlerin bir değer oluşturmaları mümkün olabilir miydi? Değer bilmeyenlerin değerleri olabilir miydi? Yıkımcıların yapıları nasıl olsundu? Yıkımcıların gözünde hakikaten bir değerler dünyası olabilir miydi? Örneğin mümin olup da Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarını değersizleştirme çabasında olanların tarihi olabilir miydi? Bir tarihlerinden söz edilebilir miydi? Peygamber iklimi bile sahici bir değer olmaktan çıkarıldığında o zaman tarihi süreçte değer olabilecek ne kalabilirdi? O zaman tam bir tarihsiz toplum ortaya çıkardı. Tabii böyle bir toplum olabilirse. Buna ihtimal vermek asla mümkün değildi. Temeli olmayanların tarihleri olamazdı. Haliyle böyle yaklaşım içinde olanların bir toplum vücuda getirmeleri de mümkün olamazdı. Peygamber Efendimiz yavaş ol ya Halid buyuruyordu. Hazreti Halid daha dün İslam'la şereflenmişti. 20 yıldır İslam için nice çileli yollar yürümüş olanların henüz değerini anlayamamıştı. Efendimiz de yavaş ol ya Halid buyuruyordu. Onlar peygamber ikliminin gülleriydi. Onlar insanlığa İslam'ı götürenlerdi. Mallarını sebil etmişlerdi. Canlarını sebil etmişlerdi. Emek ne kadar mübarekti. emek ne kadar yüksek bir değerdi. Emeğe saygı göstermeyenin kendi emeği olabilir miydi? Rahman-ı Rahim anne babaya dikkatleri çekiyordu. Evlatların gündemine anne babanın değerini koyuyordu. Onların nedenli yüksek değerler olduğunu öğretiyordu. Önce sakın ola onlara öf bile demeyin buyuruyordu. Sonra onlara ağır gelecek, kıracak kelamlar etmeyin beyanından sonra onlara seslenirken kavlen kerime ikliminde olun buyuruyordu. Kavlen kerime ise hizmetçinin efendisine hitap şeklinde olmasını öğretiyordu. Onların evlatlar üzerinde hakları büyüktü. Haliyle onların değerleri büyüktü. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları ise Allah'ın dininin temelleri olmuşlardı. Onlar çelikten temeller olmuşlardı. Yahudilerin hallerini, tarihlerini okuduğumuzda sahabe-i kirama ne denli şükran duygularımız içre olsak azdır. Onları gönüllerimizin tacı yapsak azdır. Hristiyanların süreçlerine baktığımızda o zaman sahabe-i kiramın her biri gönüllerimizde tam bir destan olurdu. Onlar Allah'ın kitabını önümüze koydular. Vahyi olduğu gibi en büyük bir emanet olarak bizlere getirdiler. Onları hafife aldığımızda Allah'ın kitabına güvenle, huzurla bakmamız mümkün olabilir miydi? Onlara az da olsa bir güvensizlik duygusuyla yaklaşıldığında onların önümüze koydukları şanlı kitabımıza tam güvenle nasıl bakabilecektik? O zaman kendimizle çelişki hallerine düşmüş olmaz mıydık? Onlar kuşkusuz melek değillerdi. Onlar masum değillerdi. Onlar hata işlemezler değillerdi. Onlar hayatın başka çizgilerinde hataları olsa da ki vardır, emanetler konusunda hata yapmaktan en yüksek bir duyarlılıkla sakınırlardı. Değil Peygamber Efendimizin talebeleri, günümüz Müslümanları bile Allah'ın kitabının bir ayetini gizleme, Resulullah'tan öğrendiği bir hadis-i şerifi arka plana atma gibi yanlış yapamayacağına göre nasıl olur da tasavvurlarda onları hafife almak gibi garabetlere düşülürdü? Burada derin bir ruhsal kriz vardı. Burada savrulan bir zihin vardı. Burada hastalıklı haller var demekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramın yüksek değerini henüz kavramamış olan Hazreti Halid bin Velid'e sesleniyordu. Yavaş ol ey Halid, ashabıma ilişme. Vallahi eğer senin Uhud dağı kadar altının olup da onun hepsini Allah yolunda harcasan, ashabımdan bir kişinin verdiği bir dirhemin hatta yarısının sevabını bile elde edemezsin buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek. Gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı bu son soluktur, bir bengüsü ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık başka güneşler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver atsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler, gel. Seni nasıl çağırsak bize ses ver ey. Biz bunca toplandık, bunca yürek seni bekler, gel.

0: çeyreği vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun vuranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları gördüm.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda bir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil.

bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külle etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Elbette yorulur gurbet gezenler. Serdim yatağını, gir yavaş yavaş. Gelecek perde yok pencerelerde. Arkanı oyana ver yavaş yavaş. Sılana kavuştu, ocağın yansın. Çoluk çocuk etrafına dolansın. Söyle ki derdini gönlüm inansın. Sırrını ortaya ser yavaş yavaş. Uzak yoldan geldin belli trende. Al şu kadehini, derdin frende. Benim derdimi de sonra sen dinle. Hangimiz dertlidir gör yavaş yavaş. Garipler gurbette hicranı sever. Ne gurbeti sever ne de vazgeçer. Bir gün olur elbet sıvaya göçer. Göç Nile'den Bora, ver yavaş yavaş. Zencileyim, ben de çok bade içtim. Birçok güzel sevdim, çoğundan geçtim. Nihayet bu hanı kendime seçtim. Sen de bu uzmete gir yavaş yavaş. Bir resmi var dedim. O da yok bende. Güllerin solmuştur taze gül sende. Yeter ötesini söylemesen de soluk yaprakları der.

Seçtirdim bu gece akla karacı. Hesap sorma benden, aldım parayı. Benim de yaramı sar yapacağım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ansızın bir kara su iner deniz fenerinin gözlerine. Fener kör olur ve ağır ağır uyanmaya başlar deniz dibinin devleri. Koç sürüsü dalgalar toslaşır gerine gerine. Ötede yıkkın bir balıkçı köyünün çiçeksiz evleri. Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez. Bense bu kaderi iyi bilirim. Benim adım Kepez. Yıldızlar olmadı mı, dolunay olmadı mı, gökyüzü de kördür. Yüreğindeki kara bulutlar durmadan yıldırımlar kusar. Yorgun bir gemi oturur kayalara, karışır birbirine dua ve küfür. Korkuysa şapkasını her zaman kapkara bir dala asar. Bir yosun tarlasında dinlenirken gördüm ölümü kaç kez. Gülümseyerek selam verip geçti. Ben korkusuz Kepez. Kaç sünger ve inci avcısının kanına girdi bu denizler. Kaç taze gelin ihtiyarladı bu ufuklara baka baka. Her sabah neşeli bir ıslık aydınlığında evden çıkıp gidenler ya döndüler ya hiç dönmediler yaralı akşamlara. Yalnız kalmayınca, aç kalmayınca oğlak kuzu melemez. Ben ne dramlar yaşamışımdır bu kıyıda. Ben Kepez. Mutlu insanlar da gördüm, gelip kollarımın arasında sevişen. Ama uzun sürmedi şıngır mıngır kristal ömürleri. Ne çığlıklar işittim rüzgarlardan, mevsim mevsim değişen. Hele de yitik ekmekler gibi ayrılık türküleri. Tedirgin martıların kanatları vakte vururken gez. Ben dilsiz bir görgü tanığıyım. Benim adım Kepez. Gün kısalır, bir gecede değişirdi renk renk haritam. Gün uzar, sızlayan sütlü bir göğüstü tarihi kadim. Sırdır, ayıptır, gördüklerimin hepsini anlatamam. Gemiler gelip geçerken kaç dilden hüzünlü şarkılar dinledim. Gül yanaklı, lale dudaklı ne güzeller gitti gelmez. Ben hep aynı yerde beklerim. Benim adım Kepez. Bazen denize küser de gökteki yıldızlarla konuşurum. Bazen gidemediğim yerleri okşamak isterim. Bulamam ellerimi. Ay doğarken başlar en uzun süren sarhoşluğum. Asırlar kemirse de koparamazlar zincirlerimi. Kimse kirli ayaklarıyla yüreğimi tepeleyemez. Ben beş vakit sabrın gül suyuyla yıkanırım. Benim adım Kepez.

Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere anlatacağımız, okuyacağımız ilk isim El-Metin Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Metin son derece güçlü, sağlam ve kuvvetli olan, kuvveti azalıp gevşemeyen, çok dayanıklı olan demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir. Metindir. Kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Metin ismi, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve saltanatındaki sonsuz gücü anlatır. Evrendeki, kainattaki icraatlarının hiçbirisinin ona yorgunluk ve külfet getirmediği, o yüceler yücesi olan Rabbimizin gücünü anlatır. Rızık bekleyen milyarlarca yaratığa zamanında ulaşır rızıkları. İhtiyaç içindekinin ihtiyacı görülür. Her birinin amel defteri ayrı ayrı tutulur ve kainattaki o muhteşem düzen, bir saatin çarkları, çarkların dişlileri gibi birbirine bağlı döner ve durur. Bu işlerin hiçbiri El-Metin olan Allah Celle Celaluhu'ya ağır ve zor gelmez. Kainatta cereyan eden bütün olayları, mevsimler, aylar, yıllar birbirini gayet büyük bir intizamla takip eder. Ol emrini almış olanlar dünya sahnesinde boy gösterir. Vazifesini tamamlayınca da o yüce kudretin emriyle ebedler alemine doğru yürür. Hiçbir şey onun gücüne, kuvvetine karşı koyamaz. Onun saltanatına sığınmaktan başka güvenli bir yol yoktur. O Celle Celaluhu müminleri her türlü sıkıntıdan, beladan kurtaracak yegane dost ve en büyük kuvvet sahibidir. Hazreti Nuh aleyhisselam, tufan başlayıp kendisine iman eden müminlerle birlikte gemiye bindiğinde, oğlunun inkar edişindeki ısrarı yumuşatmak ve bir baba sevgisi ve ruh inciliğiyle yavrusunun ebedi hayatını kurtarmak gayesiyle onun gemiye binmesini istemiş, oğluna adeta yalvarmıştı. Hud Suresi. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Yavrucuğum gel, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. O dedi ki, beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım. Nuh da, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur, dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu. O El-Metin'dir Celle Celaluhu. Son derece güçlü olandır. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de suyunu tut buyurarak yerlere, göklere hükmeden
hükümdarlar hükümdarı, güç ve kuvvet sahibi, el-Metin olan O'dur. Zümer Suresi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucunda, tasarrufundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Seni tanımaya, seni anlamaya, seni öğrenmeye ve sana kul olmaya koşuyoruz ya Rab. Bizi seni tanıyıp bilenlerden eyle. Bilmek, sevmek ve bildiklerimizi uygulamak istiyoruz. Bize uygulama şuuru nasip eyle. İlim, aşk ve istikamet şiarımız olsun. Bizi bilenlerden, bilip de sevenlerden, her emrini severek yerine getirenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim'inde pek çok yerde namazı kılın, zekatı verin buyuruyorsun. Bizleri namazlarını sevgiyle eda edenlerden ve senin için veren el olanlardan eyle. Sevgiyle kıldığımız namazlarımızı miraç, bir secde anımızı da sana vuslat eyle.

الولي جل جلاله. الولی seven, yardım eden, gerçek ve yegane dost, yardımcı olan, kainatın ve bütün mahlukatın işlerini yürüten, sevk ve idare eden ve bütün mahlukatın işlerini yürüten, sevk ve idare eden demektir.

dediğimiz kuvvetli ve sıcak bir el gelir aklımıza. Öyle bir dostum olmalı ki deriz kendi kendimize, hayat yolunda zorlandığımız an onun eline uzanabilmeliyim ve dostumun elleri sıkıca sevgiyle tutulabilmeli elimi. Her zorlukta onu yanımızda bulabilmeliyiz. Onun varlığını yanı başımızda hissedince güven dolmalıyız hayata karşı. O dost bizi asla terk etmemeli. O dost bize öyle sevgiyle bakabilmeli ki eksiğimizle, yanlışımızla, bütün acziyetimizle kucaklayabilmeli ve en ufak bir hatamızda ellerimizi bırakmamalı. Bizi bırakıp terk edip gitmemeli. Bizi olduğumuz gibi sevebilmeli deriz. Öyle bir dost olmalı ki ondan güç alabilmeliyiz. Güvenmeliyiz ona. Onun gücü çok büyük olmalı ki aciz kaldığımız her noktada güç ve kuvvet kaynağı olmalı. O dostun hayatımızın sadece bir bölümünde değil, ol emrinden öl emrine kadar bütün hayat çizgimizde yanımızda olduğunu hissetmeliyiz. Ve öyle bir dostumuz olmalı ki bizi sevmeli, onun bizi sevdiğini, ne yaparsa bizi sevdiği ve iyiliğimizi istediği için yaptığını bilmeliyiz diye düşünürüz. Ve bu sevgi bizi adam edebilmeli diye düşünürüz. Öyle büyük, öyle kudret sahibi, öyle muhteşem, öyle sevgi dolu bir dostumuz var ki o dostumuza yakışmalıyız diyebilmeliyiz. O bizi seviyor. Öyleyse biz de adam olmalı ve onu sevebilmeliyiz demeliyiz. Bu dostu aramak, bu dostu bulmaktır gerçek yaşamın ve hayatın tadı. İşte bu arayış da fıtratımıza adeta kodlanmıştır. Hep güzele, güzelliklere ulaşmaya çalışan bir yaratılış şekli verilmiş bize. Ömür, o dostu, gerçek ve tek dostu aramakla geçmeli. Onu bulmak ise en büyük kurtuluş olarak görülmeli. Maide Suresi. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, rükû eden müminlerdir. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Âl-i İmran Suresi. Bakara Suresi. Allah, İman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarır. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in nurlu iklimini hissedebiliyor muyuz? Daha yolun başında, kulunun düşe kalka değil, dosdoğru bir yol üzerinde sabit adımlarla yürümesini isteyen, bunun için de kuluna gerçek dostun kim olduğunu ta baştan bildiren o sevgi dolu sesi duyabiliyor muyuz? Yüreğimizi açalım, yüce kitabımıza bakalım, çok şeyler hissedeceğiz. Nisa Suresi. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter ve yardımcı olarak da Allah yeter. Şura Suresi.

Suresi. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. Elemler, acılar, yorgunluklar, ayrılıklar ve yanlış anlaşılmalar yüreğimizi yakar, kavurur. Çöle döndürür bu dünya hayatımızı. Ümitlerimizin bittiği noktada o dost, elveli olan Allah rahmet yağmurları yağdırır gönlümüze. Çöl bir yüreği vahaya çevirir. Bu alemlerin Rabbinden başka kim olabilir? Aciz, senin benim gibi kul olarak yaratılmış birisi yapabilir mi bunu? Kendisi gibi acizleri dost edinip onlardan yardım umanların hali Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle anlatılır. Ankebut suresi. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Dinimiz iman etmiş Müslümanları birbirine dost olmaya çağırır. Allah Celle Celaluhu bu anlamda onları Veli isminin tecellisini yaşamaya davet eder. Tevbe suresi. Erkek ve kadın bütün müminler birbirinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler. Kötülükten vazgeçirirler. Namazı kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar Allah'ın rahmetiyle yarlayacağı, bağışlayacağı kimselerdir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Nisa suresi. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Aziz kardeşlerim, eğer Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyor ve onun tarafından sevilmek istiyorsak, kendimize şu soruları sorabilmeliyiz. Onun emirlerine uyuyor muyuz? Onun dinine sahip çıkıyor muyuz? Onun emirlerini yerine getiriyor muyuz? Onun yasak ettiklerinden kaçınıyor muyuz? Âl-i İmran suresi. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Ya Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ne kadar uyuyor ve onun sünnetini ne kadar yaşıyoruz? Allah'ın sevdiği kulları seviyor muyuz? O sevgili kulların dertleriyle dertlenip sevinçleriyle mutlu olabiliyor muyuz acaba? Bizim dost bildiklerimiz Allah'ın Celle Celaluhu bize tarif ettiği dost kavramına uyuyor mu? Mümtehine suresi. Ey inananlar! Allah'ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi. Ey tek dostumuz, tek kapımız, dert ortağımız, ey velimiz olan yüce Rabbimiz! Yalnızca sana güvenip sana sığınıyoruz. Furkan suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Talak suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter.
Ey Rabbimiz, sana sığınıyor, sana güveniyor, yalnız senin ilah olduğuna inanıyoruz. Varsın, birsin, velimiz, dayanağımızsın, bırakma bizi. Yusuf Suresi. Ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, yoktan var eden Rabbim, dünyada da, ahirette de benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarının arasına kat. Bir peygamber duası bu. Bir kutsi hadiste ise şöyle buyrulur: Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben onu sevince de ben onun sanki işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa mutlaka onu korurum. Ben yapılmasını dilediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Zira o ölümden hoşlanmıyor. Ben de onu üzmeyi sevmiyorum buyrulur. Ey Rabbimiz, sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde yöneliyor ve Hazreti Davud aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ebu Derda Hazreti Resulullah'ın Davud peygamber için insanların en çok ibadet edeniydi dedikten sonra şöyle anlatıyor. Davud'un duasında sözü şuydu: Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah'ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Ey Rabbimiz, senden seni sevmeyi ve seni sevenleri sevmeyi istiyoruz. Böylelikle bizi dostluğuna yaklaştır. Bizi dostluğuna yaklaştır ki yanına dostun dosta kavuşması gibi varalım. Ta ki sana sunacağımız ömür kefemiz rızan için yaşanmış dostluklarla dolu olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı. Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Uçtuk mohaç ufkunda görünmek hevesiyle. Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle. Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü. Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü. Gül yüzlü bir afetti ki her bu sesi lale. Girdik zaferin koynuna kandık o visale. Dünyaya veda ettik atıldık dolu dizgin. En son koşumuzdur bu asırlarca bilinsin. Bir bir açılırken göğe son defa yarıştık. Allah'a giden yolda meleklerle karıştık. Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından. Gördük ebedi cetleri bir anda yakından. Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber. Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber. Lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden.

Müslümanlar, gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği, Kur'an'ın gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünya kuralım. Çünkü hak ve adalet neredeyse biz de oradayız. Ölüme razıyız. Zilleti hiç kabul etmeyiz. Allah yolunda ölüm ne kadar tatlıdır. Biz imanla diriltmişiz kalpleri. Biz İslam'la hürriyete kavuşturduk milletleri. Biz Kur'an'la düzelttik kusurları, ayıpları. Biz güney ve kuzeylere atılıp gittik. Nurlar yaydık, aşağılıkları mahvettik. Müslümanlar, Hindistan'da ya da Mağrip'tekiler, ey kardeşim, ben sendenim, sen de bendensin, sen benimsin. Irkımı, nesebimi sorma bana. Çünkü annem ve babam İslam'dır. Biz bununla kaynaşmış kalpleriz.

0: Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim, acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sen de fani olarak sen oldu. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, Ashab-ı Kehf'in köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmedi. Gafilcesine kavgalarla, gürültülerle tükenip durmada, sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bugünü hangi sevdalarla harcıyorsun? Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir ki? Sen de git gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster. Çünkü onları kendin tedavi edemezsin.

ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçesindeki güzel kokuları duyamıyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Allah'ım, bana yerle gök arası genişliğinde bir dil lütfet ki meleklerin bile hayran olduğu Muhammed Mustafa'yı anlatıp da durayım. Ey Rabbim, eğer senin rahmetini yalnız salihler ümit edecekse, ya günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Allah'ım, benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise bağışlamadan başka bir şey yok.

0: Bu haftaki nur eklemi dersimizi yine kıymetli hocam İbrahim hocamla beraber yapacağız inşallah. Başta duamızla inşallah Cenab-ı Hak okuyup anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçen dersimizde 14. Lema'nın 2. makamından 1. sırrı okumuştuk. İnşallah çok derin manalar, çok geniş manalar açılmıştı. Bugün de inşallah 2. sırrı okuyacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci sır, Kur'an-ı mucizil beyan, hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahiyet vahidiyet içinde ukulü boğmamak için daim o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatiyesiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihate ediyor. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى temsildatı olmasın, ehadiyet ve samediyet-i ilahiye her bir şeyde hususen zihayatta, hususen insanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalpler zat akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sike-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sükkenin üç mühim uktesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet kıymetli hocam.
1: Evet maşallah, Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun.
0: Sizlerden de inşallah başlayalım. İkinci sır, Kur'an-ı mucizil beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor.
1: Vahidiyet içerisindeki ehadiyet cilvesi. Birincisi bu. İkincisi, vahidiyet içinde ukulu, akılları boğmamak için. Vahidiyet içerisindeki kesret içerisinde, çokluk içerisinde insanların akıllarını boğmamak için Allah-u Teala'nın ehadiyeti, din tezahür ettiğini görmemiz gerekiyor diyor. Bu vahidiyetin geniş manasıyla baktığımız zaman vahidiyet Allah-u Teala'nın tabirlerindeyse herkese eşit davranması. Vahidiyet biraz daha. Yani herkese diyelim insan. İnsanların herkese el vermesi, göz vermesi, kulak vermesi genel itibariyle. Ehadiyet
0: bu vahidiyet.
1: Bu vahidiyet evet. Bu vahidiyetin yani göstergesi. Bütün insanların kulağının olması, bütün insanların gözünün olması, bütün insanların burnunun olması bu vahidiyet. Peki ehadiyet olmasa akılları nasıl boğulur bunda? Ya normal. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi şöyle oluyor, hatırlarsak hani üstadları başka bir diyor ya, hep inek deyince aklımıza dört ayaklı kuyruklu bir varlık geliyor. Ama bir de üç ayaklı bir inek doğunca birden hayır şaşırıyor. Aman Allah'ım. Nasıl oldu? Veya işte bakıyorsun doğuyor, kulağı yok. Kulağı yok ineğin. Bak birdenbire akıllar hayret oluyor. Ya inek doğdu diyor. Normal, hiç kimse hayret etmiyor.
0: Ülfet olmuş.
1: Hiç normal. Ama bir değişiklik olunca herkes aman Allah'ım, bir gözler açılıyor. Bizim bir biyolog abi vardı. Bize böyle resimlerle gösterdi bir ders abi. İnsanlar embriyo hali varmış bütün canlıların ilk döllenme zamanı. Resim gösterdi. Bunlar ne dedi? Sadece resimleri gösterdi. Yani kuyruklu bütün, yani yaklaşık 10-15 tane resim var orada. Küçücük küçücük minnacık. Hepsinin kuyruğu var. Hepsi aynı. Hiç ayırt edemezsin. Asla ayırt edemezsin. Hepsi kuyruklu.
0: İnsan da dahil mi?
1: İnsan da dahil. Onların biri de insanmış işte. Ha. Yani o küçücük hallerimiz, içindeyinki de öyle, böceğinki de öyle, kurbağanınki de öyle, balığınki de öyle, insaninki de öyle. O ilk bir devre varmış.

0: döllemenin olduktan sonra embriyo falan diyor. Hepsi aynı. İnsan da kuyruklu. Canım o süreçte.
1: Biz insan olarak
0: ondan sonra bir resim daha arttı. Şekilleri biraz değişti. Yine insanı bulamıyoruz. Olsa bir daha arttı. Hala bulamıyoruz. Dördüncü de insan biraz daha belli olmaya başlıyor. Dördüncü evre işte neyse onların. Allah Allah. Bak normalde insan bizim diyor ki bizim şu anda böyle bu şekilde doğmamıza hayret etmemiz lazım. Ana kuyruğumuz yok. Bizim buna hayret etmemiz lazım. Niye? Bak kuyrukluyuz başta. Lan kuyruksuz doğdu. Bizim çocuk kuyruksuz doğdu diye hayret etmemiz lazım.
1: Etmemiz lazımdı.
0: Ya ama normal işte bak okul boğuluyor.
1: Burada o bütün gösterdiği ilk slaytlarda neyi gördük? Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetini gördük. Heh. Herkese aynısını verdi.
0: Aynısını verdi. Ondan sonra vahidiyet içerisinde akıllar hep yok. Bize hiç hayret etmedik orada. Hepsi çok hayvan. Hayvan dedik. Yani bir hayvanın küçük hali. Sonra değiştikçe özeyinde işte ahadiyete doğru inip hepsiyle ayrı ayrı tabirinize Allah ilgilenmeye başlayınca tabir yerindeyse birdenbire aa bu muydu insan? Bu insan mı oldu ya? Bak birdenbire vahidiyetten ahadiyete gittiğimiz zaman hayretimiz artmaya başladı. Değişiklik olmaya başladı. Vahidiyet içerisinde böyle akılların boğulup ülfet perdesine dalıp hiç Allah'ın tefekkürünü Allah'ın tefekkür etmekten gayri kalmasını önlemek için vahidiyet içerisindeki ahadiyeti bize gösteriyor.
1: Cilvesini gösteriyor.
0: Cilvesini bize gösteriyor. Şimdi böyle baktığım zaman İsa abinin yakışıklı olması, saçlarının değişik olması, bıyıklarının farklı olması. Ha, buna hayret ediyoruz. Şimdi normal herkes aynı olsa abi, herkes aynı. Herkes aynı tip. Gözler aynı, burun aynı, bütün dünyadaki insanlar. Hiç şaşırır mıyız? Şaşırmıyoruz. Ama Antep'e bir tane Çinli geliyor, görünce şaşırıyoruz.
1: Hani belki Çinlilerden ziyade böyle bizim siyahi kardeşlerimiz.
0: Daha siyahi kardeş, evet öyle diyelim.
1: Görünce hatta geçen böyle arabayla seyahat ederken baba dedi işte kızım işte yani Cenab-ı Hak evet. Yaratmış yani.
0: Bak hemen şaşkınlar, çocuğun hemen görünce alemi, bak hemen böyle alemi değişti bir evet. Akılları işte bunun gibi Rabbim bu şekilde ahadiyet cilvelerini görerek tefekkür etmeyi nasip etsin amin. İnşallah.
1: Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksı vasıtasıyla gösteriyoruz.
0: Allah Allah.
1: Burada örnek mi verdin hocam?
0: Harika bir örnek. Harika örnek. Yani değil mi güneş her tarafa vuruyor. Güneşin güneş olduğunun, güneşin yeryüzündeki varlığını güneş olarak
1: şunu
0: görebilmek için.
1: Şunu unutmadan hemen söyleyelim buyur ki abi. Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetin içindeki ehadiyeti göreceğiz bu
0: evet,
1: örnekle.
0: Evet, bu örnekle vahidiyetin içerisinde ehadiyeti görebilmemiz.
1: Evet.
0: Güneşin güneş olduğunu, güneşin yeryüzündeki güneş olduğunu görebilmek için tabiri şey güneş kadar veya da güneşten daha büyük bir göz lazım ki onu görebilelim.
1: Görebilelim.
0: Vahidiyetini görebilmek yani her yerde tez. Güneş burada var mı? Var. Nerede güneş? Göremiyorum. Burada var mı? Yok burada da göremiyorum. Güneş, gün yani böyle bir şey ne kadar büyükse gözümüzde onu göremeyiz. Ne kadar büyük. Ama ben ondan ne kadar büyükse... Görüş alanımdan, görüş alanım ne kadar geniş. Peki güneşin varlığını bizim hissedebilmemizin yöntem ve tekniklerinden tabirinse biri neymiş? Ahadiyet. Her bir şeyde ayrı ayrı güneşin tezahür ettiğini, ayrı ayrı vurduğu şeylerdeki ayrı ayrı sikkesini gördüğümüz an ahadiyet. Onlardaki tezahürünün çeşitliliği ya da her bir parlak şeyde, her bir parlak şeyin kendi istat ve kabiliyetine göre diyecek birazdan.
1: Aksisleriyle, yansıtmalarıyla.
0: Gördüğümüz an o zaman daha o zaman güneşin varlığını böyle daha aynel yakın belki de aynel yakine yakın bir hakka yakinle kendimiz kabul etmiş olacağız.
1: Evet aynen şimdi burada da onu söyleyecek ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Evet. Bunlar da vurduğu şeylerin yansıtmaları. Sıcaklığı nasıl yansıtır? Güneşin ışığını nasıl yansıtır? Herkes kendi kabiliyetince. İnsanda da bu var mı? Yani Cenab-ı Hakk'ın o aksini...
0: Abi müthiş insanda... zaten oraya geliyor.
1: Evet.
0: Yani her bir insan diyor ki ya niye Allah-u Teala adaletim yok diyor. Niye sana imanı çok vermiş, öbürüne az vermiş, öbürüne şöyle vermiş. Benim de imanı, beni de işte evliya yaratsaydı.
1: Bunlar yansıtmalar. Ha.
0: Mübarek Allah-u Teala bütün Rahman ve Rahim sıfatlarıyla bütün sıfatlarıyla sana da vurdu. Abdülkadir Geylani'ye de vurdu. Bana da vurdu. Ama biz kendi parlaklığımız nispetinde onu gösterdik. Yani güneş şu anda vuruyor. Yeşile de vuruyor. çok affedersiniz böyle bir örnek var, hani çöpe de vuruyor, güle de vuruyor. Aynı güneş ikisine de vuruyor. Çöp kendi kabiliyetine göre koku çıkarıyor. Gül kendi kabiliyetine göre koku çıkarıyor.
1: İkisine de güneş vuruyor.
0: İkisine de aynı güneş vuruyor. Güneş ikisine de eşit davranıyor tabirinizle. İkisine de adil davranıyor. İkisine de aynı sıcaklık, aynı hararet, aynı ışınlar, aynı şeyler. Hep ikisi de aynı.
1: Herkes ama kendi içindekini yansıtıyor.
0: Bitti. Yani ahadiyeti o zaman oradaki tezahürünün ahadiyeti yine tabii ki benim istat ve kabiliyetlerimin inkişafıyla alakadar. Tek tek ilgileniyor.
1: Evet. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetince kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de velillahi.
0: Şimdi geçiyoruz şeye. Bu örnekti. Demek ki umum her şey

0: dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor.
1: Ya. Her bir insanda Allah-u Teala ahad olarak bizzat bütün hücrelerine kadar, iş tabirlerinde ise inşallah temsilde hata olmaz, velillahi meselul a'la, iş görüyor tabirlerinde ise. Yani her bir şeyde, bak öyle diyor ya, peki bizim bundaki bakış açımız nasıl olacak? Bakış açımız her bir mevcudatla bizim alakadar olmamız da vahidiyete döndürür bizi. Allah-u Teala benimle ilgilenmiş, tabirlerinde ise elimi, dilimi, gözümü, kalbimi, hepsiyle ayrı ayrı. Ben bir farklı bir insanım. İşte siz farklı bir insansınız. Başkası dilimizle, konuşmamızla, ses tonumuzla, kızdığımız şeyler, sevdiğimiz şeyler, nefret ettiğimiz şeyler, duygularımız. Bak hepsi ayrı ayrı bu ahadiyetin bir cilvesi bizde.
0: Vahidiyet tamamını ihata ediyor.
1: Vahidiyet ne? Bizim aramızdaki ilişki. Bak bir demiş ya, insan benim bendeki oksijenin bendeki şeyi farklı. Tabirinizde etkileşimi farklı. Bendeki demir elementinin benim vücudumla olan etkileri farklı. Sendeki demir elementinin sendeki farklı. Peki bunlar ahadiyet ayrı ayrı. Vahidiyet ne? İkimizdeki demir elementinin de kainattan bize verilmesi, bunlara bağ kurması. Bendeki bu demir elementin kainatta da olması, sizde de olması, bu vahidiyetin bir tezahürü. Ayrı ayrı tecelli edip ayrı ayrı bir şekilde tezahür etmesi, bu da ahadiyetin bir göstergesi. Yani Allah-u Teala bu sefer bütün elementler arasında bağ kurması, bağ kurulması yine tek bir kişi tarafından olur. Vahidiyet tek demek. Tek bir kişi yapabilir. Tek bir kişi kainattaki demir elementini alıp milyarlarca, trilyonlarca canlının içerisine koyup hepsinde farklı farklı bir şekilde tezahür etmesine vesile olacak, yapabilecek tek kişi olabilir. Hepsi olamaz. Hani diğer dersimizde de, geçen okumuş olduğumuz derste de elma örneğinden vermiştik. Bir elmanın oluşabilmesi için toprağın, suyun, oksijenin, güneşi hükmedebilmesi lazım. Gece de olması lazım. Ayıdan çıkması lazım. Toprağın da olması lazım. Toprağın içindeki elementlerin de olması. Bunlar bak, tek bu vahidiyet.
0: Bunların hepsinin birbiriyle
1: birbiriyle alakadar olması, birbirinin yardımına koşturulması vahidiyet. Ama bunların kendi arasındaki varlığının devam etmesi, her birinin ayrı ayrı iş görmesi, bu da ahadiyeti gösteriyor. Ahadiyetin cilvesini gösteriyor.
0: İşte vahidiyet içinde ukulüp olmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için. Daima vahidiyetteki sikke-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini irayeden eden Bismillahirrahmanirrahim'dir.
1: Burada nasıl oluyor da vahidiyet içinde ukulüp boğmamak için ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için ahadiyeti gösteriyor bize?
0: O ülfetten kurtarmak için
1: değil mi? Yani her şey oluyor. Nasıl olmuş, öyle diyor ya işte bizim dedelerimiz diyenler vardı, işte maymundu, işte yok suda yaşıyordu, sonra sudan çıktı, kanatları süzgeçleri gitti, yok uçuyordu kanatları gitti, yok işte boyu kısaydı zıpladı ne elmayı almak için falan boyu
0: tüyleri döküldü.
1: Bak hepsi böyle vahidiyet, ama hiçbir şey yok, ama her birinin içerisindeki incelemeye giriyorlar, bakıyor ki maymunun denası farklı, kuşun oksijen denaları farklı, hepsinin denaları farklı. Ha, bu ehadiyete indik. Ama bunlardaki bir vahidiyet var, ne? Hepsi canlı. Hepsi yiyor, hepsi içiyor. İşte hepsinin ihtiyacı var, bu ihtiyaçların giderilmesi.
0: Karşılanıyor.
1: Baktığımda böyle vahidiyet olarak baktığımız zaman bana akıllar boğulabiliyor işte. Tamam, ne olmuş işte, inek sütü verdi, öbürü eti verdi, bu da ona baktı, böyle geldi, yemek yediler, yani vahidiyet. Ama hepsinin içerisine girip de akıllardaki tefekkürü artırmak, Allah'ın insanlara karşı, tabi insanlarla insanların Allah'a karşı olan bağını kuvvetlendirmenin bir cilvesi olarak da demek ki bize ahadiyeti veriyor. Bu da yine nereden geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl biri? Tek olan, Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman ve Rahim olan Allah olunca vahidiyet ve ahadiyetin tecellisi azami derecede insanlar görebiliyor. Rahman ve Rahim olan Allah vahiddir, ehaddir. Hem vahiddir, hem ehaddir, hem Rahmandır, hem Rahim'dir, hem de tek

0: olur. Başka bir şey işin içine karıştığı zaman Allah korusun bütün işler birbirine giriyor. Hani şey diyor ya, bir köy muhtarsız olmaz. Birine bak, bir tane olur. Bir köyde bir tane muhtar olur. İki tane olsa karışıyor.
1: Hani böyle kendi yaptığımız işlerden dem vurabiliriz. Böyle organizasyonlar yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan derken. Yani herkesin farklı bir görevi olmalı ki, çünkü bir kişi herkese hepsine yetişemiyor. Biri bilmem işte mikrofonu getirmeli, biri işte oradan ses sistemini, biri ortamı hazırlamalı, biri kitapları getirmeli, biri işte o insanları çağırmalı. Yani bunların hepsini bir araya getirmek için birçok insanın olması lazım ve onların hepsinin ayrı ayrı vazifelerinin olması lazım. Bunları yaparken de çok ciddi karışıklıklar oluyor. Bazen yapanlar eksikler oluyor, unutuluyor işte. Ama demek ki bir tane olsa ve bunların hepsine hakim olsa bir anda hepsini çok kolaylıkla ve rahatlıkla yapabilir.
0: Diğer derste size arz etmiştim. Kün emriyle bir anda. İşte Allah-u Teala'nın, hani bizim üniversitede bir hocamız vardı. Eski Türk Edebiyatı dersimize girerdi abi. Dersi cuma namazından sonra, tam böyle bir cuma dersi oluyordu sanki sohbeti. Eski beyitleri falan açıklıyordu. Bir beyitinde şöyle bir mana geldi. Fuzuli'nin miydi? Kim beyitini açıklarken dedi ki, işte şu cennet cennet dedikleri birkaç kuyru birkaç şey, o mana Yunus'un. Dedi ya, dedi gençler, dedi bir şey diyeceğim. Cehennem nedir sizce, dedi. Biraz konu haricinde çıkıyoruz ama cehennem nedir sizce, dedi. İşte kimisi işte günahlardan yanmak, işte kimisi dedi kaynar kazanlar, kimisi dedi irinler falan filan. Yok yok, öyle bir şey değil, dedi. Bence, dedi, en büyük cehennem, cennete girdik. Cennete girdik bak. Cennete girdik. Allah'ı görmek istiyoruz hepimiz. Allah'ı görmeyi arzu ettik. Ve Allah dedi ki, ben senden görüşmek istemiyorum.
1: Buna şöyle bir örnek verebilir miyiz? Dünyadaki insanlar için belki biraz daha akıllara yaklaştırırız diye. Cenab-ı Hakk'ın en büyük, belki de ahiretin en büyük azaplarından bir tanesi, Cenab-ı Hakk'ın kullarına buğz etmesi.
0: Evet.
1: Kendinden uzaklaştırması. Hani diyor ya, bir baba evladı böyle yanına gelir de şefkatine sığınmak ister ama baba elinin tersiyle o evladını iter, böyle gönderir. O evlattaki o psikolojiyi bir düşünün bakalım, o nasıl olurdunuz? Siz bunu yaşasanız nasıl bir hal içerisinde olurdunuz? Cenab-ı Hakk'ın da kullarına buğz etmesi, kendinden böyle uzaklaştırması, cennet mennette giderilecek bir şey değil yani.
0: Değil, evet. Değil mi? İşte bunların hepsini bizim, bunların hepsini şeyi, ukulün boğulmaması, akılların vahidiyette boğmayacağız. Vahidiyette akılları boğmayıp ehadiyete inip, hani diyor, en büyük ibadetler, farzları yapıp akabindeki en büyük tefekkür. İmanımızın inkişafının en büyük zembereği tefekkür.
1: Tefekkürün, bazen diyor ya Efendimiz, bir saatlik tefekkür.
0: Çok güzel.
1: Belki de bir yıllık ibadetin yerine
0: geçiyor. Bir yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır,
1: nafile
0: diyor.
1: Nafile ibadetin yerine geçiyor.
0: Bir yıllık daha, bir yıl, bir kişi kalksa bir yıl gece namazı kılsa, bir kişi de otursa bir saat tefekkür etse, ondan daha hayırlı.
1: Allah Allah.
0: Uykusu da kaçmıyor, her şey yerinde. Bir saat oturup tefekkür edecek.
1: Tabi bunları ihlaslı, halisane yapmak.
0: Bu, tabii öyle. Burada anlatılıyor ya işte, o ahadiyetin cilvelerinin tek tek tezahürünü bütün her şeyde görerek, inşallah böyle ağaçtaki tezahürü, işte çiçekteki tezahürü, hani böyle eline taşlar almış Resulullah bismillah demiş, zikre başlamışlar. İşte ağaç, şimdi bunları belki o seviyeye yakın bir tefekkür, belki o mana şey olmaz da, o mesela taşların bismillah demesi, üstadları da bunu vermiş. Yani böyle bir ağaç nasıl bismillah der, at birinin sözü başka bir yerde oku.
1: Kendi
0: böyle
1: haliyle.
0: Tabii böyle.
1: Bazen hatta böyle o kendi lisanı haliyle insanlar bile anlayabiliyorlar. Hani o kedilerin mırmırları böyle, ya Rahim, Rahim, ya Rahim der gibi, bazen kendi lisanımıza yakın söylediklerini bile görebiliyoruz. Bazı hayvanların direkt söylediklerini de görebiliyoruz yani.
0: O da işte vahidiyet okulu boğmamak için Allah bir tane gönderiyor. Bir iki tane ahadiyet. Bir iki tane gönderiyor. Bak, böyle de söylesem söyletirim.
1: Söyletebilirim.
0: Siz duyun. Siz dikkatli etseniz, işte bu aslında hani bir tane aslan çıkmıştı böyle, Allah Allah diye bağırıyor.
1: Evet.
0: Aslında diyor ki, bütün aslanlar böyle bağırıyor. Siz bunu duyuyor. Aslında hepsini de duymaya çalış. Hepsi bağırıyor. Bütün hayvanlar bağırıyor. Kedilerin mırmırları ya Rahim ya Rahim. Aslında hepsi ya Rahim. Ya Rahim olmasa zaten rızık olmaz. Ya Rahim olsa zaten şafi ismi tecelli etmez. Ya, bunların hepsi ya Rahim zaten. Yani gözümüzde ya Rahim zaten bunların hepsi. İşte ya Kerim. Yani ya Kuddüs. Ya Kuddüs olmasa biz zaten, yani en basitinden banyo yapamayız Kuddüs olmasa, yani temizlik.
1: Temizlik olmasa.
0: Yani bu temizlik yapıyorken ya Kuddüs, işte ya Kuddüs bu. Yani daha kedinin, hani diyor ya, kedinin kafasını temizlemesi, işte sineğin gözünü temizlediğini görmemiz.
1: Kudüs isminin dünyadaki tecellisi.
0: Cezayir yani. Evet. Yağmur yağıyor. Kainat ya Kudüs çekiyor. Hatta ne yani, işte bunu yani.
1: Bu son zamanlarda böyle bir salgın falan oldu. Çünkü niye diyoruz ki ya, işte rahmet gelmedi.
0: Değil mi?
1: Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gelseydi belki bu kadar şey olmazdı. Bak, temizleme özelliği Kudüs'ün. Evet.
0: Günahlardan temizlenmek. Yani tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah demeye başladığımız an işte tamam, Kudüs başladı. Kudüs isminin tecellisi geldi. Orada tezahür etti. Yani çok önemli abi benim nazarımda. Böyle diyelim ki hasta olduk. Hasta olmak çok müthiş bir şey. Niye? Aslında Allah-u Teala'nın Şafi isminin orada tecelli etmesine vesile oluyorum ben. Allah-u Teala'nın Şafi ismi geliyor orada, cisimleşmiş olarak tabii beni tedavi ediyor.
1: Orada da işte ehadiyeti çok yakın.
0: Ha tabii. Tabii ehadiyetin zaten
1: dua ederken
0: ehadiyetin
1: normal zamanlardaki duamızla o zamandaki dualarımız bir
0: olmuyor,
1: değil.
0: Değil mi? Evet. Ya Kudüs, yani biz temizlik yapıyorken, tıraş oluyorken, banyo yapıyorken, ne bileyim işte evimizi temizliyorken, paltomuzu silkeliyorken vesaire, o anda Allah-u Teala'nın Kudüs isminin orada tecelli etmesine vesile oluyoruz. Tecelli etmesinin sebebi biziz. Kudüs isminin cisim, tabirse cisimleşmiş hali bizim yaptığımız o iş işte, o işlem yani. Onun için Rabbim işte bunlar da hepsi nereden geliyor? O kulun vahidiyette boğulmayıp ahadiyetin içerisinde gidip Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim
1: tefekkür
0: etmek. Bismillahirrahmanirrahim'i tefekkür etmek çok güzel. Evet, Allah razı olsun abi. Rabbim inşallah istifademizi yazarsınız.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun, ebeden razı olsun inşallah. Cenab-ı Hak, yine her zamanki duamız, Cenab-ı Hak okumayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip etsin.
0: Amin,
1: önce inşallah. Kendi nefsimizden başlamak amin, üzere amin. İnşallah. Dualarla kalın inşallah. Kıymetli Allah dostlar, bugünkü dersimizi de bitirdik. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru du'a'ahum ve da'vana elhamdülillahi rabbil alamin lillahi ta'ala'l fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Ya Cabir, ya Cabir, ya Cabir.
1: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol.
0: Ya Aziz,
1: sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
0: Ya Emced,
1: sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
0: Ya Hakim,
1: her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
0: Ya Kahir,
1: senin kahrınla karanlıklar alemi gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler, taş yumuşar. Haddimi bilenlerden eyle beni.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

0: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: O halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
6: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

Ben bir günahkar kapında. Titriyorum, titriyorum huzurunda. Yakma cehennem narında. Umudum senin affında. Yakma cehennem narında. Umudum senin affında.

Medine-i Münevvere'de, o nurlu şehirde bir bayram sabahı. Varlığı ile kainatın bayram ettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıktı. Ve bayram sabahı oynamakta olan çocukları gördü. Oynamakta olan çocukları gördü. Ancak bir çocuk vardı ki

çocuk, çocukluğu ile ve soruyu soranın kim olduğunu bilmeksizin, "Ey adam, çekil benim başımdan. Benim derdim zaten bana yetmedi. Babam Resulullah'ın gazalarından birinde şehit oldu. Annem yalnız kalınca bir adamla evlendi, o da hayırsız çıktı. Evimizi aldı, malımızı yedi ve işte şu gördüğün halim gibi çıplağım, açım, hüzünlüyüm ve düşkünüm. Ne zaman ki bayram geldi ve bayram kıyafetli çocukların oynadığını gördüm, hüznüm tazelendi ve ağladım. Ümmetinden birisinin en ufak bir mutsuzluğu ile mutsuz olan ve ümmetine çok düşkün bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dedi ki, "Ey yavrum, ister misin ki baban ben olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma ablan, Ali amcan ve Hasan ile Hüseyin de kardeşlerin olsun. İster misin?" Bu hitabı işiten şehit çocuğu garip, konuşanın kim olduğunu anladı da feryat ile, "Aman ya Resulallah, nasıl kabul etmem istemem, sizi şimdi tanıyabildim." Ve Resulullah Hazretleri ile o şehit çocuğu garip beraberce el ele hane-i saadetle kutlu eve yöneldiler. Orada yemek yedi ve Resulullah tarafından bayramlık elbiseler giydirildi. O yeni hali ile tekrar oyun oynayan çocukların arasına gittiğinde çocuklar dediler ki, "Az önce aramızda dikilip duruyor ve ağlıyordun. Şimdi ne oldu da gülüyor, oynuyorsun?" Çocuk onlara cevap verdi. "Demin açtım, şimdi doydum. Çıplaktım, giydirildim. Annesiz ve babasızdım. Şimdi Resulullah gibi bir babaya sahip oldum. Ayşe annem oldu. Fatıma ablam oldu. Ali amcam oldu. Hasan ve Hüseyin kardeşlerim oldu. Nasıl gülmem, nasıl bayram etmem?" Çocuklar hep bir ağızdan feryat ettiler. "Ah, keşke bizim de babalarımız Resulullah'ın beraberinde gazaya katılıp da şehit olsalardı."

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Aracınız emin ellerde.
4: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni. Süslü, gösterişli, boş, değersiz ziynetlerine. Makam dedin. Mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de? Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik. Alay ettik. İftiralar ettik. Ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordum. Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya! Ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Halid bin Velid'i 350 kişilik bir birlikle Cüzeymlilere gönderiyordu. Cüzeymlilere İslam'a ilişkin bilmedikleri konuları anlatacaklardı. Hazreti Halid komutasındaki birlik Cüzeymliler köyüne yaklaştı, yatsı ezanını beklediler. İslam oldukları için yatsı ezanı okurlardı. Ama ezan sesi duyulmadı. Hazreti Halid ezan okunmayışını Cüzeymlilerin Müslüman olmadıkları şeklinde yorumladı ve birliğiyle köye girdi. Köylüler bir ordu birliğiyle karşı karşıya kalınca kendilerini savunmaya başladılar. Cüzeymliler az sonra gelenlerin Müslüman olduğunu anlayınca hemen kendilerini de Müslüman olduğunu ilan etmeye, yüksek sesle dillendirmeye çalıştılar. Ama Hazreti Halid saldırı emrini vermişti. Cüzeymlilerin hakikatte Müslüman olmadıklarını, karşılarında bir kuvvet görünce korkularından böyle yaptıklarını sanıyordu. Kısa da olsa bir çatışma oluyordu. Cüzeymlilerden bazı kimseler öldürülüyor, bazıları da esir alınıyordu. Hazreti Halid esirlerin de öldürülmesini emretti. Ama bazı Müslümanlar bu emri doğru bulmuyor ve yerine getirmiyordu. Bu olayda takriben 30 kişi öldürülmüştü. Cüzeymliler köyünden biri süratle gelip olan bitenleri Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olayı öğrenince son derece üzüldüler ve "Ey Allah'ım, Halid'in yaptıklarından uzak olduğumu sana arz ederim" diye dua ettiler. Sonra da "Halid'i hiç kimse önlemedi mi?" diye sordu. Hazreti Halid İslam'a yeni girenlerdendi. İslam'ı özümseme, yeterince öğrenme imkanını elde edememişti. Yanlış yapma ihtimali vardı. Ama Halid'in birliği içinde İslam'ı derinliğine bilenler vardı. Onlar buna karşı çıkmaları gerekirdi. Tavırlarını ortaya koymaları gerekirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu öğrenmek istiyordu. Daha doğrusu bunu beklediğini vurguluyordu. Birliğin içerisinde iki mümin özellikle keskin bir tavır koymuşlardı. Bunun vahim bir yanlış olduğunu dile getirmişlerdi. Bunlar Hazreti Abdullah bin Ömer ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Hazreti Salim radıyallahu anh'dı. Hazreti Abdullah bin Ömer ve Hazreti Salim Hazreti Halid bin Velid'le şiddetli boyutlarda tartışmışlar. Sonunda Hazreti Halid kendisinin komutan olduğunu, kendisine uyulması gerektiğini dile getirerek onları susturuyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen Hazreti Ali Efendimiz'i Cüzeymlilere gönderiyordu. Ali Efendimiz'e fazlasıyla para ve hayvan veriyordu. Öldürülen insanların diyetlerinin fazlasıyla verilmesini beyan buyuruyordu. Hazreti Ali Efendimiz Cüzeymlilere gidiyor, diyetlerini fazlasıyla veriyordu. Hazreti Halid Mekke'ye birliğiyle geldiğinde Peygamber Efendimiz'in ileri boyutlu öfkesiyle karşılaşıyordu. Peygamber Efendimiz'in bu tavrı şerefli arkadaşlarına yansıyordu. Onlar da Halid'e son derece soğuk davranıyorlardı. Yer yer de nasıl böyle bir hata yaptığını sorguluyorlardı. Bu ortamda Hazreti Halid ile Hazreti Abdurrahman bin Avf arasında şiddetli bir tartışma cereyan ediyordu. Bu tartışmada Hazreti Halid Hazreti Abdurrahman'a ağır sözler söylüyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Halid'in Hazreti Abdurrahman'a ağır sözler söylediğini öğrendiğinde "Yavaş ol ey Halid, asabıma ilişme. Vallahi
Eğer senin Uhud dağı kadar altın olup da onun hepsini Allah yolunda harcasan, ashabımdan bir kişinin verdiği bir dirhemin hatta yarısının sevabını bile elde edemezsin buyurdu. Peygamber Efendimiz yürüyen hayatın en temel çizgilerini ümmetine öğretiyordu. Hazreti Halid'in şahsında öğrettiği bir esas vardı. O esas ümmetin öncüleri sahabe-i kiramın ümmetin gönlündeki değeriydi. Onların değerinin kaynağında Allah'ın rızası vardı. Onların yüksek değerinin temelinde Allah'ın Resulü'nün onlara düşkünlüğüydü. Onlar önce Allah'ın rızasını kazanmışlardı. Onlar Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarıydı. Onlar Allah yolunda yardan geçiyorlardı. Onlar Allah yolunda ciğer farelerinden geçiyorlardı. Onlar Allah için vatanlarından veda ediyorlardı. Onlar Allah için başka diyarları vatan ediniyorlardı. Onlar Allah adına mallarından geçiyorlardı. Onlar Allah yolunda defalarca can pazarlarına giriyorlardı. Haliyle onlar Allah'ın razı olduğu has müminlerdi. İslam medeniyetinin temelini oluşturuyorlardı. İslam medeniyeti onların üzerinde yükseliyordu. Onlara kem gözle bakanlar olabilir miydi? Onları hafife alanlar olabilir miydi? Onları hafife almak mümkün müydü? Ama onları hafife alanların hayatlarında Allah için tırnaklarını dahi kurban edenler var mıydı? Çetin mücadelelere girenler var mıydı? Can pazarına girenler olmuş muydu? Aç kalanlar var mıydı? Mallarından verirken Hazreti Ebubekir Efendimiz'i çağrıştıranlar var mıydı? Hayatın çetin dalgalarına Allah uğrunda uğramayanlar, hayatları bin bir çetin dalgalardan geçenleri anlamaları mümkün olabilir miydi? Fil dişi kulelerden kavram mühendisliği yapanlar onların iklimini nasıl anlasınlardı? Önce değerleri bilmek vardı. Ama bu kolay değildi. O değerli uğruna ancak çetin mücadele edenler anlayabilirdi. Değerli olanları bilmeyenlerin bir değer oluşturmaları mümkün olabilir miydi? Değer bilmeyenlerin değerleri olabilir miydi? Yıkımcıların yapıları nasıl olsundu? Yıkımcıların gözünde hakikaten bir değerler dünyası olabilir miydi? Örneğin mümin olup da Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarını değersizleştirme çabasında olanların tarihi olabilir miydi? Bir tarihlerinden söz edilebilir miydi? Peygamber iklimi bile sahici bir değer olmaktan çıkarıldığında o zaman tarihi süreçte değer olabilecek ne kalabilirdi? O zaman tam bir tarihsiz toplum ortaya çıkardı. Tabii böyle bir toplum olabilirse. Buna ihtimal vermek asla mümkün değildi. Temeli olmayanların tarihleri olamazdı. Haliyle böyle yaklaşım içinde olanların bir toplum vücuda getirmeleri de mümkün olamazdı. Peygamber Efendimiz "Yavaş ol ya Halid" buyuruyordu. Hazreti Halid daha dün İslam'la şereflenmişti. 20 yıldır İslam için nice çileli yollar yürümüş olanların henüz değerini anlayamamıştı. Efendimiz de "Yavaş ol ya Halid" buyuruyordu. Onlar peygamber ikliminin gülleriydi. Onlar insanlığa İslam'ı götürenlerdi. Mallarını sebil etmişlerdi. Canlarını sebil etmişlerdi. Emek ne kadar mübarekti.
emek ne kadar yüksek bir değerdi. Emeğe saygı göstermeyenin kendi emeği olabilir miydi? Rahman-ı Rahim anne babaya dikkatleri çekiyordu. Evlatların gündemine anne babanın değerini koyuyordu. Onların nedenli yüksek değerler olduğunu öğretiyordu. Önce sakın ola onlara öf bile demeyin buyuruyordu. Sonra onlara ağır gelecek, kıracak kelamlar etmeyin beyanından sonra onlara seslenirken kavlen kerime ikliminde olun buyuruyordu. Kavlen kerime ise hizmetçinin efendisine hitap şeklinde olmasını öğretiyordu. Onların evlatlar üzerinde hakları büyüktü. Haliyle onların değerleri büyüktü. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları ise Allah'ın dininin temelleri olmuşlardı. Onlar çelikten temeller olmuşlardı. Yahudilerin hallerini, tarihlerini okuduğumuzda sahabe-i kirama ne denli şükran duygularımız içre olsak azdır. Onları gönüllerimizin tacı yapsak azdır. Hristiyanların süreçlerine baktığımızda o zaman sahabe-i kiramın her biri gönüllerimizde tam bir destan olurdu. Onlar Allah'ın kitabını önümüze koydular. Vahyi olduğu gibi en büyük bir emanet olarak bizlere getirdiler. Onları hafife aldığımızda Allah'ın kitabına güvenle, huzurla bakmamız mümkün olabilir miydi? Onlara az da olsa bir güvensizlik duygusuyla yaklaşıldığında onların önümüze koydukları şanlı kitabımıza tam güvenle nasıl bakabilecektik? O zaman kendimiz de çelişki hallerine düşmüş olmaz mıydık? Onlar kuşkusuz melek değillerdi. Onlar masum değillerdi. Onlar hata işlemezler değillerdi. Onlar hayatın başka çizgilerinde hataları olsa da ki vardır. Emanetler konusunda hata yapmaktan en yüksek bir duyarlılıkla sakınırlardı. Değil Peygamber Efendimizin talebeleri, günümüz Müslümanları bile Allah'ın kitabının bir ayetini gizleme, Resulullah'tan öğrendiği bir hadis-i şerifi arka plana atma gibi yanlış yapamayacağına göre nasıl olur da tasavvurlarda onları hafife almak gibi garabetlere düşülürdü? Burada derin bir ruhsal kriz vardı. Burada savrulan bir zihin vardı. Burada hastalıklı haller var demekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramın yüksek değerini henüz kavramamış olan Hazreti Halid bin Velid'e selamın yüksek değerini henüz kavramamış olan Hazreti Halid bin Velid'e sesleniyordu. Yavaş ol

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryad ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihriyle mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yâru âyâre, nideydim bülbülü zâre, nideydim gülü gülzâre, sana giryan olaydım yâr. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım yar.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Camius Sagir adlı hadis kitabından İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu, derlemiş olduğu hadis kitabından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve hepimize de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin ve kolay kılsın. Çünkü sünnet-i seniyye hayat demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an'ın yaşayış şekli demektir. Bu nedenle hadisi şerifleri iyi bildiğimiz zaman, iyi anladığımız zaman ve onlarla güzel bir şekilde amel ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'le amel etmiş, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlamış, daha iyi kavramış, onun pratik hayata işleyişini, ameli safhaya dökülmesini görmüş ve bir fiil kendimizde yaşamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Bu nedenle Allah-u Teala bizleri sünneti iyi anlayan, kavrayan ve güzel bir şekilde amel eden kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bil buraki. Bana burak getirildi. Bize burak verildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Neymiş o burak? Ve huve dâbetun, bir hayvandır, bir canlıdır ki ebyadu, beyazdır. Tavilun, böyle de uzundur. Yedavu hafirahu inde münteha tarfihi. O bir adımını attığı zaman ta gözün en ucra köşesi nereye ulaşıyorsa, bir göz en uzak mesafeyi görebiliyorsa, o da ayağını oraya kadar atabiliyordu. Bu kadar hızlı bir varlık. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mucizeleri var. En büyük mucize Kur'an. Kur'an mucizesi. Mucize ne demek? Adı üstünde, aciz bırakma. Hani dilimizde vardır, kullanılıyor, Arapçadan geçmiştir. Aciz kalma, çaresiz kalma. İşte peygamberler Allah tarafından verilen bu harikulade haller vasıtasıyla onlara karşı çıkanları, inanmayanları aciz bıraktıklarından dolayı buna mucize ismi verilmiş. Harikulade olaylar, yani olması aklen mümkün olmayan olayların oluşmasına ne diyoruz? Mucize diyoruz. Bu peygamberlerde olduğu zaman buna mucize olarak isimlendiriyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu son kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha başka mucizeleri de vardır ki bunlardan en büyüğü de İsra ve Miraç olayıdır. İsra olayı nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. Allah-u Teala bu surenin ilk ayetinde diyor ki, hani o olayı anlatmak için, bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah. Niye? Orada bir kısım ayetlerini göstermek için. O etrafını mübarek kıldığı o güzel beldeye, o Mescid-i Aksa ve etrafını götürmek ve orada bir kısım ayetlerini, işaretlerini, izlerini göstermek için oraya götüren Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Hiçbir eksiği yoktur. Allah güç, kudret sahibidir, kuvvetlidir ve Allah-u Teala'nın her şeyi de gücü yeter. Bu olaya da gücü yeter. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o kulunu bir gece alıyor ve ne yapıyor? Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürüyor. İşte bu olaya biz ne diyoruz? İsra olayı. Yani gece yürüyüşü manasına geliyor. Kudüs'e geldikten sonra Uruç dediğimiz yükselme olayı, Miraç olayı da buradan oluşuyor. İşte İsra ve Miraç, ikisi birbirine girmiş vaziyette, ikisi birbirini tamamlar vaziyette. Daha çok belki halkımız arasında Miraç gecesi olarak da adlandırılıyor. Biliyorsunuz Recep ayının 27. gecesi. insanlarımız o geceyi, önemli bir gece, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir mucize olduğundan dolayı birçok şeyleri de Peygamberimiz görmüş, o işaretleri, alametleri görmüş ve onu da ümmetine anlatmış. Ondan dolayı ne yapıyoruz? O gece bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Daha önemli olduğu için ibadetlerle, dualarla o geceyi anarak bu geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o geceyi ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Nasıl gitti, nasıl geldi? Allah-u Teala İsra suresinin 1. ayetinde sadece bu kadar açıklamayla yetiniyor. Tabi Necm suresinde de bu konuyla ilgili bilgiler var. Ama nasıl olduğunu, nasıl gidildiğini kim anlatıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O ayetleri gören, o işaretleri gören, bir müşahede hepsini yaşayan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da ümmetine bunları anlatıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana Burak verildi. Öyle güzel bir hayvan ki, böyle beyaz bir hayvan, uzun bir hayvan ve de çok hızlı, bir adımını attığı zaman ta gözün en uzak noktasına kadar götürebiliyor. Şimdi belki o dönemin insanları bunu daha da garipseyebilirler ama günümüzde mesela uçaklar var, füzeler yapılmış ki insanlar ta uzaya gidebiliyorlar. Yani dünyayı da aşıp uzaya kadar da gidebiliyorlar. Böyle bir durumda böyle bir mucizeyi inkar etmek de akıl kârı değildir artık. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Veya uçaklara biniyoruz. Çok uzun mesafeleri çok kısa zamanda alabiliyoruz değil mi? 15 saat, 20 saat şu andaki karayoluyla devam edecek mesafeleri 1 saat, 1,5 saat ve en fazla 2 saat gibi bir sürede alabiliyoruz ki bunlar da nedir? Olabilecek şeyleri Allah-u Teala önceden ne yapmış? İnsanlara haber vermiş. Mesela Allah-u Teala Nahl suresinde böyle işte sizin bilmeniz için develer, katırlar, atlar yarattık diyor. Ve daha da diyor sizin bilmeyeceğiniz, bilmediğiniz daha neler yaratılacaktır diye buyurmak suretiyle ileriye dönük bizlere misaller veriyor ki işte daha sonraki dönem biliyorsunuz trenler oluşmuş, uçaklar oluşmuş, daha da helikopterler yapılmış, işte uzaya gidecek füzeler yapılmış, birçok şeyler yapılmak suretiyle Allah-u Teala ne yapıyor? Ta o dönemden bazı şeylerin haberini vermiş oluyor. Bu da tabi Kur'an'ın bir mucizesi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a biniyor. Burak'la birlikte nereye kadar geliyor? Ta Mescid-i Aksa'ya geliyor. Ve öyle de geliyor ki hiç hayvan onları sarsmıyor. Öyle bir sarsılma da göstermiyor. Ne Cebrail aleyhisselam ne de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sarsılma göstermiyor. Bundaki hikmet nedir? Bir insana önem ve ihtiram verme, ona hürmet etme, ona saygı göstermenin bir işaretidir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Değil mi? Her türlü noksanlıklarda münezzehtir diye zaten sure başlıyor. İsteseydi Allah-u Teala bir anda kulunu alır oraya götürebilirdi. Fakat ne yapıyor? Ona bir hürmet gösteriyor. Ona bir saygı, onun değerini yüceltmek için böyle bir merasim tertip ediliyor. Onu almaya özel bir binek gönderiliyor. Bizzat Allah'ın elçisi olan Resulullah'ın vahyi getiren melek ona eşlik ediyor, o onu alıp geliyor ve bu şekilde ne yapıyor? Bir ihtiram, bir güzellik, ona saygı, hürmet gösterilerek alıyor, getiriliyor. Şimdi diyelim siz bir misafir davet ettiğiniz zaman onun kapısına güzel, iyi bir araba gönderseniz, ona hizmet edecek yanına birini sunsanız, onu evinize kadar alıp getirseniz, evinizde de ona güzel ihtiram, saygı gösterseniz ne olur? Daha kıymetli değil mi? İşte Allah da Resulüne, Habibine böyle bir güzel ihtiram gösteriyor, saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor ve bu şekilde ona güzel güzel nimetler sunuyor. Burak, biliyorsunuz Peygamberimiz diyor bana Burak verildi diye hadis-i şeriflerde var. Bazı kayıtlarda daha önce bu Burak'a Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer validemizin de bindiği bir kısım siyer kitaplarında kaydediliyor ki Hazreti İbrahim Mekke'ye geleceği zaman, biliyorsunuz Mekke o zaman boş bir arazi, kimse yok, insanlar yaşamıyor. Ne yapıyor? Oraya Burak'ın sırtında geliyor. Üçü birlikte Hazreti İsmail aleyhisselam, Hazreti Hacer aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam beraber geliyorlar. Bu yüzden daha önce de bazı peygamberlerin de Burak'a binmiş olduğu rivayetleri var. Özellikle de Hazreti İbrahim'in Burak adlı o bineğe bindiğine dair rivayetler var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hatta eteytu beytel makdis. Biz Beyt-i Makdis'e geldik. Nereye? O Kudüs'e geldik. Niye? Her türlü ayıptan arınmış, güzel olmuş bir ev. Allah'ın evi. İlk önce nereye kurulmuştur? Kabe, Beytullah. Ondan sonra da Mescid-i Aksa yapılmıştır yeryüzünde. Hadis-i şeriflerde ikisi arasındaki sene farkının 40 yıl olduğunu gösteren hadis-i şerifler var. Oraya geldik de diyor Peygamberimiz ve futihat li abbabus sema, bize gök kapıları açıldı. Ve ra'aytul cennete ve nar, ben cenneti ve ateşi, cehennemi gördüm, bize gösterildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Ve değerli kardeşlerim, İsra'yı iyi tetkik edebilmek için Burak hadisini çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani çünkü bu hadisi şerif, şu andaki okuduğumuz hadisi şerif bize ne yapıyor? Böyle güzel bir düşüncenin prensibini veriyor. Akıllıca düşünmemizi gösteriyor. Burak, berkten gelir Arapça. Şimşek diyoruz ya, yıldırım. Ne olur? Hem süratlidir hem de ortalığı böyle bir anda aydınlatır. İşte bu hayvanın böyle güzel ve ihtişamı olması, renginin güzel olmasından dolayı bu ismin verildiği de söyleniyor. Veya işte böyle şimşek çok hızlıdır ya, birden böyle hani göktedir, bir anda yerdedir. Ortamı da birden aydınlatır. Bu nedenle, bu hızlılıktan dolayı ona bu isim de verilmiş olduğu belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, boyu merkepten büyüktü diyor. Katırdan da küçük bir hayvan ki ayağını gözünün gördüğü yerin son noktasına atıyordu, basıyordu diye bu şekilde anlatıyor. İşte şimşek ve elektrik olduğu için ne yapıyor? Bu hayvanın süratini anlatıyor. Ne kadar süratli bir şekilde gittiğini anlatıyor ki İsra'nın suretini böyle bir dereceye kadar düşünmek ve böyle bir nakliye vasıtası üzerine binenin elektrikten etkilenmeyerek hiç sarsılmaksızın tam bir sükunet içerisinde, huzur içinde o uzun mesafeyi kat edebileceğini böyle biz düşünebiliyoruz. Değil mi? Bizim önümüzde bugün birçok işte trenler var, hızlı trenler var, uçaklar var. Bu şekilde biz de ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bunları da böyle düşünmüş oluyoruz. İşte Burak ve Miraç vasıtalarının özel olarak tahsisine bir hikmet yönü de budur. Yani ufkumuzu açıyor. Yer, zaman, hareket, ruh nitelikleri bazı meselelerin mahiyetiyle ilgili bulunan ve Yüce Allah'ın kudretinin en büyük ayetlerinden olan Miraç mucizesi üzerinde düşünmek aklın anlayış ölçüsünden çok yüksektir. Onun için demişlerdir ki o Miraç nitelendirilemeyecek kadar da yücedir. Bu konuda şundan başka ne söylenebilir ki? O her şeye gücü yeten ve sevendir ve hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Böyle güzel bir şekilde yaratmış olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dostunu ziyaretine davet etmiş Allah-u Teala. Meleklerinin ileri gelenlerinden en büyüklerini göndermiş. Cibril binitinin özengisini, Mikail de yularını tutmuş. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Nihayet öyle bir sınıra kadar varmış. Sonra da noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, Yüce Rabbimiz dilediği şekilde o işi kendisine üstlenmiş. Şimdi o Allah'ın dostuna uzun gelecek mesafe ve nurlu cesedine engel olacak hangi cisim düşünebileceğiz ki? İşte Necm suresinde de belirtildiği gibi Allah Resulü böyle yükseldikçe yükselmiş ve Miraç olayında biliyorsunuz birçok ayetler gösterilmiş. Cennetin vasfı, kimler cennette olacağı gösterilmiş, cehennem gösterilmiş, cehennemde kimler bulunmuş, hangi günahlardan dolayı cehenneme girmişler, bunlar Peygamberimize gösterilmiş. Peygamberimiz de geldiğinde ümmetine bunları anlatmış. şunları şunları yapanlar cennete girecek, şunları şunları yapanlar cehenneme girecek diye buyurmuş. Ve biliyorsunuz Peygamberimiz bir hadis-i şerifte siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız diye buyurmak suretiyle orada gördüklerinin etkisiyle ne görmüşse onun etkisini ne yapmış? Ümmetini anlatmaya çalışmış ki daha da hani bir insanın bir şeyi bir müşahede görmesi var, bir de haber yoluyla alması var ki Allah-u Teala peygamberine her şeyi bizzat göstermiş ve peygamberimiz de onları görmüş ve gördüklerinin bir kısmını da ümmetine bu şekilde anlatmış. Biz ümmet olarak da böyle bir mucizeye sahip bir peygamberin sözüne uyacağız, sünnetine uyacağız ve bize gaybi haberleri olan bu haberleri, mucize olan bu haberleri de güzel bir şekilde anlayacağız, kavrayacağız. Bizim ders almamız için, manevi aleme girebilmemiz için, o keşif alemine girebilmemiz için de Peygamberimiz bunları bizlere anlatmış. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda buluşmak ümit ve diliyle sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere anlatacağımız, okuyacağımız ilk isim El-Metin Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Metin son derece güçlü, sağlam ve kuvvetli olan, kuvveti azalıp gevşemeyen, çok dayanıklı olan demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir. Metindir. Kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Metin ismi, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve saltanatındaki sonsuz gücü anlatır. Evrendeki, kainattaki icraatlarının hiçbirisinin ona yorgunluk ve külfet getirmediği, o yüceler yücesi olan Rabbimizin gücünü anlatır. Rızık bekleyen milyarlarca yaratığa zamanında ulaşır rızıkları. İhtiyaç içindekinin ihtiyacı görülür. Her birinin amel defteri ayrı ayrı tutulur ve kainattaki o muhteşem düzen, bir saatin çarkları, çarkların dişlileri gibi birbirine bağlı döner ve durur. Bu işlerin hiçbiri El-Metin olan Allah Celle Celaluhu'ya ağır ve zor gelmez. Kainatta cereyan eden bütün olayları, mevsimler, aylar, yıllar birbirini gayet büyük bir intizamla takip eder. Ol emrini almış olanlar dünya sahnesinde boy gösterir. Vazifesini tamamlayınca da o yüce kudretin emriyle ebedler alemine doğru yürür. Hiçbir şey onun gücüne, kuvvetine karşı koyamaz. Onun saltanatına sığınmaktan başka güvenli bir yol yoktur. O Celle Celaluhu'dur. O Celle Celaluhu müminleri her türlü sıkıntı

sevgisi ve ruh inciliyle yavrusunun ebedi hayatını kurtarmak gayesiyle onun gemiye binmesini istemiş, oğluna adeta yalvarmıştı. Hud Suresi. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Yavrucuğum gel, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. O dedi ki, ben beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım. Nuh da, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur, dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu. O el-Metin'dir Celle Celaluhu. Son derece güçlü olandır. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de suyunu tut buyurarak yerlere, göklere hükmeden hükümdarlar hükümdarı, güç ve kuvvet sahibi el-Metin olan O'dur. Zümer Suresi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucunda, tasarrufundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Seni tanımaya, seni anlamaya, seni öğrenmeye ve sana kul olmaya koşuyoruz ya Rab. Bizi seni tanıyıp bilenlerden eyle. Bilmek, sevmek ve bildiklerimizi uygulamak istiyoruz. Bize uygulama şuuru nasip eyle. İlim, aşk ve istikamet şiarımız olsun. Bizi bilenlerden, bilip de sevenlerden, her emrini severek yerine getirenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim'inde pek çok yerde namazı kılın, zekatı verin buyuruyorsun. Bizleri namazlarını sevgiyle eda edenlerden ve senin için veren el olanlardan eyle. Sevgiyle kıldığımız namazlarımızı miraç, bir secde anımızı da sana vuslat eyle.

El-Veli Celle Celaluhu. El-Veli seven, yardım eden, gerçek ve yegane dost, yardımcı olan, kainatın ve bütün mahlukatın işlerini yürüten, sevk ve idare eden demektir. Bakara Suresi. Bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Hepsi O'nundur. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Aziz kardeşlerim, dost ismi üzerinde sıkı sıkıya düşünelim. İlk etapta tutunabileceğimiz kuvvetli ve sıcak bir el gelir aklımıza. Öyle bir dostum olmalı ki deriz kendi kendimize, hayat yolunda zorlandığımız an onun eline uzanabilmeliyim ve dostumun elleri sıkıca sevgiyle tutulabilmeli elim.

her zorlukta onu yanımızda bulabilmeliyiz. Onun varlığını yanı başımızda hissedince güven dolmalıyız hayata karşı. O dost bizi asla terk etmemeli. O dost bize öyle sevgiyle bakabilmeli ki eksiğimizle, yanlışımızla, bütün acziyetimizle kucaklayabilmeli ve en ufak bir hatamızda ellerimizi bırakmamalı. Bizi bırakıp terk edip gitmemeli. Bizi olduğumuz gibi sevebilmeli deriz. Öyle bir dost olmalı ki ondan güç alabilmeliyiz. Güvenmeliyiz ona. Onun gücü çok büyük olmalı ki aciz kaldığımız her noktada güç ve kuvvet kaynağı olmalı. O dostun hayatımızın sadece bir bölümünde değil, ol emrinden öl emrine kadar bütün hayat çizgimizde yanımızda olduğunu hissetmeliyiz. Ve öyle bir dostumuz olmalı ki bizi sevmeli, onun bizi sevdiğini, ne yaparsa bizi sevdiği ve iyiliğimizi istediği için yaptığını bilmeliyiz diye düşünürüz. Ve bu sevgi bizi adam edebilmeli diye düşünürüz. Öyle büyük, öyle kudret sahibi, öyle muhteşem, öyle sevgi dolu bir dostumuz var ki o dostumuza yakışmalıyız diyebilmeliyiz. O bizi seviyor. Öyleyse biz de adam olmalı ve onu sevebilmeliyiz demeliyiz. Bu dostu aramak, bu dostu bulmaktır gerçek yaşamın ve hayatın tadı. İşte bu arayış da fıtratımıza adeta kodlanmıştır. Hep güzele, güzelliklere ulaşmaya çalışan bir yaratılış şekli verilmiş bize. Ömür, o dostu, gerçek ve tek dostu aramakla geçmeli. Onu bulmak ise en büyük kurtuluş olarak görülmeli. Maide Suresi. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, rükû eden müminlerdir. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Âl-i İmran Suresi. Bakara Suresi. Allah, İman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarır. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in nurlu iklimini hissedebiliyor muyuz? Daha yolun başında, kulunun düşe kalka değil, dosdoğru bir yol üzerinde sabit adımlarla yürümesini isteyen, bunun için de kuluna gerçek dostun kim olduğunu ta baştan bildiren o sevgi dolu sesi duyabiliyor muyuz? Yüreğimizi açalım, yüce kitabımıza bakalım, çok şeyler hissedeceğiz. Nisa Suresi. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter ve yardımcı olarak da Allah yeter. Şura Suresi. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. Elemler, acılar, yorgunluklar,
Ayrılıklar ve yanlış anlaşılmalar yüreğimizi yakar, kavurur. Çöle döndürür bu dünya hayatımızı. Ümitlerimizin bittiği noktada o dost, elveli olan Allah rahmet yağmurları yağdırır gönlümüze. Çöl bir yüreği vahaya çevirir. Bu, alemlerin Rabbinden başka kim olabilir? Aciz, senin benim gibi kul olarak yaratılmış birisi yapabilir mi bunu? Kendisi gibi acizleri dost edinip, onlardan yardım umanların hali, Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle anlatılır. Ankebut Suresi. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Dinimiz iman etmiş Müslümanları birbirine dost olmaya çağırır. Allah Celle Celaluhu bu anlamda onları Veli isminin tecellisini yaşamaya davet eder. Tevbe Suresi. Erkek ve kadın bütün müminler birbirinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar Allah'ın rahmetiyle yarlayacağı, bağışlayacağı kimselerdir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Nisa Suresi. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Aziz kardeşlerim, eğer Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyor ve onun tarafından sevilmek istiyorsak, kendimize şu soruları sorabilmeliyiz. Onun emirlerine uyuyor muyuz? Onun dinine sahip çıkıyor muyuz? Onun emirlerini yerine getiriyor muyuz? Onun yasak ettiklerinden kaçınıyor muyuz? Âl-i İmran Suresi. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Ya Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ne kadar uyuyor ve onun sünnetini ne kadar yaşıyoruz? Allah'ın sevdiği kulları seviyor muyuz? O sevgili kulların dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle mutlu olabiliyor muyuz acaba? Bizim dost bildiklerimiz, Allah'ın Celle Celaluhu bize tarif ettiği dost kavramına uyuyor mu? Mümtehine Suresi. Ey inananlar! Allah'ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler, mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi. Ey tek dostumuz, tek kapımız, dert ortağımız, ey velimiz olan yüce Rabbimiz, yalnızca sana güvenip sana sığınıyoruz. Furkan Suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Talak Suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Ey Rabbimiz, sana sığınıyor, sana güveniyor, yalnız senin ilah olduğuna inanıyoruz. Varsın, birsin, velimiz, dayanağımızsın. Bırakma bizi. Yusuf Suresi.
Ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, yoktan var eden Rabbim, dünyada da ahirette de benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarının arasına kat. Bir peygamber duası bu. Bir kutsi hadiste ise şöyle buyrulur: Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimler hangi bir şeyle yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben onu sevince de ben onun sanki işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa mutlaka onu korurum. Ben yapılmasını dilediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Zira o ölümden hoşlanmıyor. Ben de onu üzmeyi sevmiyorum buyrulur. Ey Rabbimiz! Sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde yöneliyor ve Hazreti Davud aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ebu Derda Hazreti Resulullah'ın Davud peygamber için insanların en çok ibadet edeniydi dedikten sonra şöyle anlatıyor. Davud'un duasında sözü şuydu: Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah'ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Ey Rabbimiz! Senden seni sevmeyi ve seni sevenleri sevmeyi istiyoruz. Böylelikle bizi dostluğuna yaklaştır. Bizi dostluğuna yaklaştır ki yanına dostun dosta kavuşması gibi varalım. Ta ki sana sunacağımız ömür kefemiz rızan için yaşanmış dostluklarla dolu olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden,

sonların sonu. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabildim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanar. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam biliyorsun. Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.

Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حساب

ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبح

قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

معك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

cananımı göster göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vaslına ne olur ereyim. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar fena da gülmesem. Yar mıyım ah yar mıyım hiç bilmesem. Ölmeden ön ölmek ister ölmezem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Eşiğinde isterim bir hak olam. Bir kadem basması ile pak olam. Ezilip rize be rize çak olam. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bağı irem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hastaya. Kapında zincirin ile besteye. Nideyim, nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah. Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı olma.

0: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
1: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi.
0: Medyen'e doğru yöneldiğinde,
1: umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
0: Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara, derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler: çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve,
1: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım,
0: dedi.

0: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
1: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
0: Ve yalvaracaklar:
1: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir

bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir su veren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken. Gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken. Karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram meylesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

gittin. Ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış, kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek, yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

Geçirin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden,

umutsuzca ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşlar kalbindeki yangını söndürmeye yetmiyordu. Alemlerin efendisi Rabbine yürürken o çaresizce başında bekleyip iki cihan serverinin alnında öbeklenen boncuk boncuk terleri silmeye çabalıyordu. O babasının biricik evladı, incisi, latif ve nazik Fatıma'sıydı. Hazreti Ali'nin pak zevceleri, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin mutahhar valideleri Fatıma. Kalbi sıkışıyordu Fatıma'nın, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce nebinin ızdırabını görünce. Vay babamın ızdırabına, vay babamın ızdırabına, nidaları karışıyordu hıçkırıklarına. İki cihan güneşi, üzülme, bugünden sonra babanın üzerinde bir ızdırap olmayacak diye teselli ediyordu Fatıma'sını. O Fatıma'sını çok seviyordu, Fatıma'sı da onu. Hatice'sinden doyamadığı, ellerinden kayıp giden, cennet hatunlarının zirvesi olan o pak ve müşfik eşinden emanetti ona. Hem analık hem de babalık etmişti. Çeyizini annen hazırlayamadı diyordu Efendimiz, gözlerinden iki damla yaş süzülürken. Öksüzdü Fatıma. Ama babasının sevgisi o kadar büyüktü ki bu fazlasıyla teselli ediyordu onu. Aralarındaki bu muhabbet herkesçe seziliyordu. Bir gün bir grup sahabi iki cihan serverinin huzuruna gelerek en sevdiği insanların isimlerini sordular ona. Bu sorunun ilk cevabı yine Fatıma-ı Zehra'ydı. Hazreti Ömer dahi, Resulullah'ın senden daha çok sevdiği birini görmedim. Bu yüzden benim de babandan sonra en sevdiğim insan sensin diyecekti ona. Tek tesellisi bu değildi Fatıma. Alemlerin efendisi onu çok güzel bir haberle müjdelemişti ahirete irtihal etmeden. Yakınları arasında kendisine kavuşacak ilk kişi oydu. Hüzün ve ayrılık gözyaşları bu muştunun ardından mutluluk ve tebessüme bırakmıştı yerini. Fatıma'nın müjdesi, en mesut günü, iki cihan serverinin Rabbine yürümesinden tam 5,5 ay sonra tecelli etti. Alemlerin Rabbi olan Allah, birbirine sımsıkı bir sevgiyle bağlı olan bu iki insanı daha fazla ayrı bırakmadı. Nihayetinde o da Rabbine ve her şeyden çok sevdiği babasına kavuştu. Hazreti Meryem'den sonra cennetteki kadınların efendisidir o. Hatice'nin yadigarı, müminlerin annesi, dünyanın en şanslı evladı.

Konuşurken dudaklarına tebessümler karışan, gel ey yüzüne üzgünlerin üzüntüsünü dağıtmak yaraşan, gel ey ateşi aşkına yanmak için aşıkları birbiriyle yarışan, gel ey ayrılığında çoğalan alevleriyle aranalım aşkının, yanalım yandıkça ve yandıkça yanalım. Aşk yüzünden elbisesi yırtılan da, hak uğruna gözlerini kurutan da seni arzulamakta şimdi. Bizi kendine madem yine sensin bağlayan ve ayrılığının derdine yine sensin ayrılıkla derman olan. O halde gülümse bize efendim, bize gülümse. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever, sırrına ermekte rehberimiz ol. Tut günahkar ellerimizden, şu günahkar ellerimizden tut. Sen ey, gelsen hayallerimize bir kez ve üzerine sepet sepet güller döksek biz. Gelsen düşüncelerimize bir an ve baharları sersek ayağına çiçek çiçek, mevsim mevsim, ıtır ıtır. Dolunaylar yerine doğsan dünyamıza bir vakit ve zatını gündüz değilse hayalini gece göstersen bizlere. Girsen ansızın düşlerimize, şefkat parmaklarımla okşasan başımızı ışık ışık. Ve ışığına düşsek pervaneler gibi, pervaneler gibi ışığına düşsek.

Gel efendim. Bir kez doğ içimize de, isterse kaybolsun dolunaylar, güneşler. Gir gözümüze de bir nefes, isterse silinsin sürmeler. İlham olup ak gönlümüze bir anda, isterse yitirilsin uçtan uca naatler ve gazeller. Beyitler ve dizeler uçtan uca yitirilsin isterse. Gel efendim, dostluğuna muhtacız. Umutsuz ve çaresiz bırakma çaresizlerini. Gel yeter ki hakkımızda verilecek her hükme razı olalım. Gel ey bitir bitmeyen hasretini içimizde. Gel ey onsuz mutluluk bulamadığımız. Gel ey kendisine layık olamadığımız. Gel benim efendim. Bir kez olsun dokun yüreğime. Yüreğime dokun bir kez olsun. Yüreğim kanıyor efendim. Kanıyor yüreğim. Çığlık çığlığa beşeriyet, çiğnenmiş reyhanlar misali hep seni arıyor. Uyandır zindanlara koyduğumuz Yusufi sevdalarımızı efendim. Uyandır bahtını, üftadelerini. Uyandır, uyandır bizi efendim.

0: Diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzeredir masalların son devi. İntihara meyleder, Malihulya'ya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları.
1: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin.

kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla
yardımınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke fethi nice dersler içeriyordu. Mekke fethinin bağrında nice olaylar, nice dersler vardı. Kısa ve özlü bir şekilde bu dersler üzerinde durmamız gerekiyordu. Olayların bağrında yatan dersleri özenle öğrenmemiz gerekiyordu. Anlamlar dünyasına, hikmetler dünyasına girmemiz gerekiyordu. Kureyş, Hudeybiye anlaşmasını hafife alıyordu. Huzallara karşı Beni Bekir kabilesine yardım ediyor, böylece Hudeybiye anlaşmasını bozuyordu. Sözünde durmuyordu.